0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. İstanbul Havalimanı 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Böylece mevcut kuzey-güney yönlü 3 piste doğu-batı yönlü bir pist daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle doğu yönündeki uçuşlarda taksi ve hava kalkış süresi kısalacağını, zamanla yakıttan tasarruf sağlanacağını vurguladı. Muhalefetin geçmişte İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Rum saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15 Kıbrıs Türkünün naaşı devlet töreniyle defnedildi. Murat Ağa Atlılar ve Sandallar köylerinde şehitlerin hatıralarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılan müzenin açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti mevcut ismini koruma kararı aldı. Bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Yeni partinin ise isim sorunu parti adına kelime

ekleyerek çözmek istediği belirtiliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, İran merkezli Bank Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi verdi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Yarın Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Son saldırılarla birlikte Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.820'nin üzerinde. Gazze'de hasar görmüş binalara sığınan Filistinliler çökme riski nedeniyle tedirgin. Batı Şeria'da ise işgalci zulmü son bulmuyor. İşgalciler İsrail unsurları gözetiminde Filistinli çiftçilere saldırdı, birçoğunu alıkoydu. ABD Başkanı Donald Trump savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında olduğunu açıkladı. Washington, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dahil üst düzey isimlere vize verdi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığı gerekçesiyle bir gemiyi vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Haberleri sunduk.

Bu sabah da radyosunu açan, TRT Name dinleyen, sabahın namesini dinlemeye hazırlanan dinleyenlerimize günaydın. Sizin radyo kanalınız, sizin programınız Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz. Bugün 19 Eylül Cumartesi ve her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Sabahın Namesi'ni sizin için Elif Balcı hazırladı ve teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Sevgili dinleyicilerimiz, saat 10'a kadar birlikteyiz. Bu sabah da mesajlarınızı okuyacak, istek eserlerinizi yayınlayacak, Sabahın Namesi'nin 3 saatini birlikte paylaşacağız. İlk önce mesajlarını ve istek eserlerini bizlere iletmek isteyen dinleyenlerimize TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabileceklerini söyleyelim. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizlerle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarını dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız da gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya devam edin. Sizden gelen mesajlar ve istek eser tercihleriyle başlayacağız programımızı. Klasik Türk sanat müziğini seven, özellikle klasik eserleri tercih eden çok dinleyenimiz var. Klasik eserlerin insan ruhu üzerindeki etkisi de bir başka tabii. Hele sabahın bu saatlerinde sakinliğiyle, yumuşaklığıyla dinleyenlerimiz için güne güzel bir başlangıç. Biz de Sabahın Namesi'nin açılışını klasik eserlerle yapalım istedik bugün. Üstelik seçimlerde dinleyenlerimizden, sizden. İlk istek mesajı Selahattin Erzi'den, Adana'dan zevkle beğenerek ve isteyerek dinlediğimiz Sabahın Namesi'ne değerli yapımcımız Elif Balcı'ya, sayın teknik yönetmenimize ve saygıdeğer deneyimli spikerimiz sayın Betül Yıldız Altay'a sevgiler, günaydınlar demişler. Belki bir sabah geleceksin lakin vakit geçmiş olacak aldı eseri. Sevgili eş Yıldız Erzi'ye ekibimize armağan ediyor ve sağlıklı, huzurlu bir yayın diliyor kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir rast eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şekip Ayhan Özış'ın hem sözleriyle hem bestesiyle imzasını taşıyan güzel bir eser. Aslı Pakalınların sesinden dinleyeceğiz. Ardından mutlu sabahlar diliyor bize Müjgan adı güzel yerce. Segah makamında bir eser istemiş bizden. Bu tatsız akşam saatinde eserimizin ismi. Kendisi de Müjgan adı güzel yercede klasik Türk sanat müziğini seven dinleyenlerimizden. Tabii her hafta programımıza eşlik ediyor. Güzel klasik Türk sanat müziği eser tercihleriyle bize ulaşıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Musikimizin büyük ustalarından Alaaddin Yavaşça'nın bestesi, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizeleri. İki büyük ismin buluştuğu bu güzel eser Müjgan Hanım'ın isteğiyle geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Sizden gelen istek eserlerle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Emel Sürücü, günaydın, ben klasik Türk müziği dinleyicisiyim. Şevki Bey, Bimen Şen, Zeki Arif Atergin, Supi Ziya Özbekkan, son dönem bestekarlarından Selahattin İnal, Avni Anıl, şu anda aklıma gelen favori bestecilerim. Uşak ve hele Hicaz besteleri harika Şevki Bey'in diyor. Eğer programda yer verirseniz güzel bir eser seçmiş. Başarılı yayınlar ve mutluluklar diliyorum size diyor. Klasik Türk müziğini seven dinleyenlerimizin isteklerine Sabahın Namesine yer vermekten biz de mutluluk duyuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu büyük musiki kültürünü seven dinleyen dinleyici kitlesinin varlığı çok kıymetli tabii. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Emel Sürücü Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir klasik eser seçmiş kendisi. Şevki Bey'in Hicaz makamındaki Severim Canı Gönülden Seni Tersa Çiçeğim adlı eseri dinleyeceğiz. Eseri devlet sanatçımız İnci Çayırlı'nın sesinden dinleyeceğiz. Musikimize uzun yıllar emek veren değerli sanatçımızı saygıyla ve rahmetle de anıyoruz. Ardından Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den günaydın diyor bize. Kucak dolusu sevgi, selam ve saygılarımızı iletiyorum. Ekibimize de sevgilerimi gönderiyorum demişler. TRTname çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz diyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıma, programda emeği geçen size, Çarcuman'da bulunan arkadaşım Saffet Bilir'e ve Mersin'de bulunan arkadaşım Gülten Duran'a armağan ediyorum diyor. Bestesi ve güftesi Rıfat Ayaydın'a ait olan Heder Ettim Yıllarımı Boş Ümide Bağladım adlı eseri dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Öğretmen Ayhan Bey'in isteğiyle Kürdili Hicazkar makamında eserimiz sevgili dinleyicilerimiz Mustafa Seyran'ın yorumuyla dinleyeceğiz.

Seniha Cengizsan Samsun'dan günaydın, mutlu hafta sonları diliyorum. Emel Sayın yorumuyla "Bir sır gizli şu kalbimde hüzün vardır her gecemde" adlı eseri eşim Mehmet Bey'e, oğullarım Aykut ve Gürhan'a, Atokum TSM korosundaki arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma ve size armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi gönderiyorum demişler. Güzel de bir eser tercih etmişler sevgili Seniha Cengizsan. Muhayyer Kürdi makamında bestesi Türk sanat müziğine çok kıymetli eserler kazandıran Muzaffer Özpınar'a, sözleri ise şiirleri ve şarkı sözleriyle Türk müziğine birbirinden güzel eserler kazandıran şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'a ait Samsun'a ve Seniha Cengizsan'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ardından sevgili Saffet Bilir'in isteğini dinleyeceğiz. Emeğin başkenti Karaelmas diyarı Zonguldak Şirin ilçesi Çaycuma'dan bize ulaşıyor. Programa emek veren Elif ve Betül Hanımlara, Sabahın Namesi dinleyicilerine günaydın diyor kendisi. Kürdi bir eser seçmiş. "Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem" adlı eseri müziksever arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran, Kemal Yurtbay ile programı hazırlayan ve sunan Elif ve Betül Hanımlara armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Eserimizin bestesi Necip Gülses'e, güftesi Nuriye Eraçar'a ait Gökhan Sezen'in sesinden Saffet Bilir'in isteğiyle gelecek.

Mersin'den günaydın diyor Gülten Duran, güzel bir gün dilemiş bize. Gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Ben yağmur, ben güneş, ben sevgi seli sağanak sağanak adlı eseri istiyorum. Elif Balcı Hanım'a, sunucumu sevgili Betül Yıldız Hanım'a ve tüm ekibe armağan ediyorum. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Avni Anıl'ın bestesi Aylin Uçanlar'ın sözleriyle. Ben yağmur, ben güneş, ben sevgi seli sağanak sağlak. Teoman Volkan Özselçuk'un sesinden dinleyeceğiz. Ardından Mehmet Gücü Yener'in isteğini dinleyeceğiz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Ülkesini yürekten seven ve arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Gülsefa Koçi, Can Volat, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve dinleyen herkese armağan olsun. Teşekkür ediyorum ekibinize diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel düşüncelerinizi bizimle paylaştınız. Selamlarımızı gönderiyoruz. Mehmet Bey'in isteğini dinliyoruz. Muzaffer Yıkar'ın bestesi Şemsi Beyli'nin sözleriyle, Yahya Geylan yorumuyla gelecek.

Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Saffet Bilir, İbrahim Özdemir, Güler Sunar Karahan, Uğur Heybeli ve Zeki Özceğiler için ayrıca ekibimize de armağan etmiş. İstiyor, iyi ki varsınız demişler. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez adlı eseri istiyor kendisi. Çok teşekkür ederiz. Isparta'nın rengi de kokusu da gül. Selam olsun Güller Diyarı Isparta'ya. Sevgili dinleyicilerimiz, Şevki Bey de o güzel şehirden sesimizi duyan, yıllardır programımıza eşlik eden kıymetli dinleyenlerimizden. İyi ki bizimlesiniz. Size ve Isparta'da sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Mis gibi gül kokusu gül bahçelerine. Ve güzel bir eser istemiş. Bestesi Özdemir Hafızoğlu'nun, güftesi İsmail Hakkı Altıntaş'ın, Ağzı Kanaat'in sesinden dinleyeceğiz. Ardından Murat Odabaşı'nın isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Yıllardır radyo kültürünün ve nitelikli Türk müziğinin en güçlü adreslerinden biri TRTname diyor. Cumartesi sabahlarımıza ayrı bir değer katıyor. Kendisi İstanbul Avcılar'dan bizi dinliyor ve günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz. Dinleyiciye gösterdiğiniz özen, Türkçemize ve musikimize verdiğiniz değer, eserlerin ve mesajlarımızın güzel bir sunumla bize ulaşması için tüm yayın ekibine gönülden teşekkür ediyorum diyor. Size ve ismini tek tek sayamadığım TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyor bu güzel eseri. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş

gibi kanatlı eserimiz sevgili dinleyicilerimiz. Övgü dolu sözleriniz için, güzel mesajınız için biz de teşekkür ediyoruz size sevgili Murat Bey. Çok mutlu ediyor bizi dinleyenlerinizden övgü almak. Eksik olmayın. İyi ki bizimlesiniz. Eserimiz Uşak makamında, bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Ayten Baykal'a ait. Zuhal Eğilmez söyleyecek. Sevgili Murat Odabaşı'nın isteği.

Meral Özsan, günaydın, hayırlı sabahlar. Bu eseri eşim Erol Bey'e, canım evlatlarıma, canım torunlarıma ve size armağan etmek istiyorum. Sonsuz teşekkür ederim en kalbi duygularımla diyor. Sevdanın yolunda son durağımsın adlı eseri istiyor. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz biz de sevgili Meral Özsan'a. Hasan Eğil'in sesinden dinleyeceğiz. Bestesi Halil Gürdal İnal'a, güftesi Vural Şahin'e ait Meral Hanım için ve onunla birlikte dinleyen herkes için gelecek. Ardından Musa Akın'a Bu Bir Dilek Çeşmesi Dediler Bana adlı eseri istemiş. Şube müdürleri Harun Oğuz, mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyosu başında olan tüm dostları armağan etmek istiyor. İyi yayınlar diliyor. Bayati makamında eserimiz bestesi Celal Abacı'ya, sözleri Seyhan Girginer'e ait. Eseri bestecisi Celal Abacı'nın sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

Musa Aytu Bartın'dan günaydın diyor. Sabahın Namisi programını hazırlayan Elif Hanım'a ve Betül Hanım'a emekleri için çok teşekkür ediyorum. Sizden bir Türk sanat müziği eseri rica ediyorum demişler. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım eğer mümkünse demiş. Bu güzel eser Musa Aytu'dan tüm TRTname dostlarına armağan olsun. Türkiye'nin hatta dünyanın pek çok yerinden gönderdiğiniz sevgi dolu içten mesajlarınızı ve güzel eser tercihlerinizi yayında okumaya, isteklerinize yer vermeye gayret ediyoruz. İlginiz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve bestesi Fehmi Tokay'a, güftesi Rüştü Şardağ'a ait Seçil Heper'in sesinden dinleyeceğiz. Güler Sunar Karahan, Zeki Müren'in sesinden gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma adlı eseri İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarıma, TRTname dostlarıma ve sunucumuza hazırlayan Elif Hanım'a ekibe armağan etmek istiyorum demişler. Siz dinleyenlerimiz isteklerinizi gönderirken eserlerinizi armağan ettiğiniz isimleri de yazıyorsunuz. Tabii biz de elbette yayında okuyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla yer vermeye çalışıyoruz. Ve ekibimize de armağan ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bunun için de ayrıca. Güler Hanım da sağ olsun isteğini hem bize hem de ekibimize armağan etmiş. Hep birlikte şimdi keyifle dinleyeceğiz. Mümkün olduğunca dinleyenlerimizi kırmadan isteklere yer vermeye çalışıyoruz. Çok güzel bir eser. Bestesi ve sözleri Sezen Aksu'ya ait Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla dinleyeceğiz. Sorma ne haldeyim?

sonra sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman.

Elif ve Betül Hanımlara Ankara'dan en içten sevgilerimle merhaba diyor sevgili Adnan Yıldız. Yüreğimde bir şey var adlı eseri öncelikle size, sonra da kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Sağlık ve mutlulukla geçecek uzun ömürler diliyorum diyorlar. Güzel mesajınız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Yıldırım Betçi seslendirecek bu güzel eseri. Güftesi Şeyda Temuçin'e, bestesi ve besteleriyle repertuarımıza kıymetli eserler kazandırmış Turhan Taşan'a ait. Değerli bestekarımız da bizi dinliyorsa kendisine TRTNAME'den sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Leylak Kokan Dar Sokaklar Aşka Davet Eder adlı eser istemiş. Kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Meral Özhan, Gülten Duran, Şevki Şahinoğlu ve dinleyen herkese armağan olsun demişler. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Artık Bolvadin adını görünce de İbrahim Bey'den güzel bir mesaj geldiğini hemen anlıyoruz. Mesajını görmekten de çok mutlu oluyoruz. Bu sabah da çok güzel bir eser istemiş. Nihavend makamında bestesi Bora Dicle'ye, güftesi Funda Dicle'ye ait. Tuğçe Palan'ın sesinden İbrahim Bey'in isteğiyle dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 8.19 oldu ve bugünün istekleriyle devam ediyoruz. Öncesinde sevgili Turhan Taşan bizi dinliyormuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İhsan Özdoğan, selamlar sevgili Betül Hanım. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum. Gününüz aydın, ocağınız şen olsun diyor. TRTNAME radyo dostlarıma eserler armağan etmek istiyorum. Ayrıca Gülşehirlilere de selamlar olsun. Nevşehir Gülşehir'den sizi dinliyorum diyor. Teşekkür ederiz. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. TRTNAME radyo dostlarıma armağan etmek istiyorum eserleri demişler. Teşekkür ederiz. Samsun'dan sevgiler diyor sevgili Reyhan Baş. Güzelliklerle dolu gün ve hafta sonu olsun diyor. Ay bu akşam başka güzel, başka güzel yıldızlar adlı eseri değerli TRTNAME ekibine, TRTNAME dostlarıma armağan ediyorum. Güne sizinle başlamak çok güzel, iyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyoruz samimiyeti, güzel yaklaşımı, içten mesajlarıyla kendisini burada hep çok yakın hissediyoruz. Reyhan Hanım'ın seçtiği güzel esere Kürdili Hicazkar makamında Ay bu gece başka güzel, başka güzel yıldızlar, Hüsamettin Olgun'un sözleri, Bilge Özge'nin bestesi, Melihat Gülses'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından İstanbul Ataköy'den selamlarını gönderiyor sevgili Mehmet Acarca. Şahsınıza ve TRTNAME'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum diyor. Adana, Osmaniye ve Kadili'de yaşayan akrabalarıma ve arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demiş. Geçtiğimiz hafta Sayın Mehmet Acarcan'ın isteğine ne yazık ki yer verememiştik. Anlayışı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim dinleyicimiz çok anlayışlı. Programımıza gösterdiğiniz bu güzel yaklaşımın kıymetini biliyoruz. Mehmet Bey yine bizimle. Biz bugün isteğini mutlaka yayınlayacağız. Nihavet makamında Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözleri, Teoman Altay'ın bestesi, Berin Aydın'ın O Zarif, Duru ve İncelik yorumuyla dinleyeceğiz.

Muharrem yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz. Sabahın namesi, kıymetli ekip sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun. Sıradaki eseri ekibinize ve tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar herkese diyor. İbrahim Kaçar, tüm radyo dostlarıma günaydın. Sıradaki eseri size ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Antalya'dan selamlar diyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan dinliyor bizi. Romra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan ediyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den sevgilerini gönderiyor. Afşinli müziksever herkese armağan olsun demiş. İsmet Köklü Kayseri'den selamlarını gönderiyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma eserler armağan olsun demişler. Teşekkür ederiz. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Hayırlı sabahlar dilemiş. Emeğin geçen herkese çok teşekkür ediyorum diyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler diyor. Sıradaki eseri size, Güzide ekibe, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan etmek istiyorum. Her daim TRT Name demişler. Osman Angay Çorum'dan günaydın diyor. İyi ki varsınız TRT Name sevenler. Sıradaki eseri oğlum Ahmet, kızım Rabia ve torunlarım Rana, Zeynep, Lara, Osman, Alp'e armağan ediyorum. Mutlu günler diliyorum diyorlar. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arşin'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Nuran Hanım için istiyor eserleri. Zeki Başoğlu mutlu sabahlar, hayırlı yayınlar dilemiş. Bizi dinliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den merhaba diyor. Emeği geçen Sayın Elif Hanım ve Betül Hanım'a ayrıca teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Gülsefa Can Bolat'a ve TRT Name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. Türk sanat müziğinin kendine has tavrı ve güçlü yorumuyla iz bırakan isimlerden, gönül yazardan dinleyeceğiz. Muzaffer İlkar'ın bestesi Güzide Taranoğlu'nun sözleriyle Hicaz makamında eserimiz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Gelecek birazdan. Piraye Musa'lı Özgün de yeni günün sevgili umutlarla, şifa ile gelmesi dileğiyle diyor. Selamlar, sevgiler göndermiş bize. Sevgili kardeşi Sevtap Hanım'a, eşi Tuğsal Bey'e ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Piraye Hanım'a gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Gösterdiği içten ilgiye, güzel katkı bizim için çok çok değerli. Hicaz makamında eserimiz, söz ve bestesi Şahin Çangal'a ait. Beni saran sevgine yıllardır doyamadım gelecek Alp Arslan'ın sesinden.

Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. İyi yayınlar dilemişler bize. TRT Name dostlarıma, koro, resim, ritim kursu arkadaşlarıma sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Gülden İbiş İmamoğlu, Denizli'den sevgilerimi gönderiyorum. İyi yayınlar diyor. Çağatay Durak, Erzurum'dan bizi dinliyormuş. Hayırlı sabahlar diliyorum. Selamlar gönderiyorum size diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. Aysel Küksar Sıtkı Bütün Yalova'dan güzelliklerle dolu bir hafta sonu diliyorum size diyorlar. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar dilemiş TRT Name Radyo dostlarıma, aileme, torunlarıma, size ve TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun, Merzifon'dan selamlar diyor. Sevgili eşi Süheyla Özceylan'a ve arkadaşları Enver Mualla Sağroğlu, Dursun Ayşegül Değirmenci çiftlerine armağan ediyorlar. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve eserleri seven herkese armağan ediyor. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den bizi dinliyor ve torunu Aris için istiyor. Bolu'dan selamlar ve sevgiler diyor Polat Bey, günaydın demişler bize, çok teşekkür ediyoruz. TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum ve yapımcımız Elif Hanım'a eserler armağan olsun, sevgiyle ve şarkıların güzelliğiyle kalın demişler. Selamlarımızı gönderiyoruz. Türk sanat müziğine eser kazandırmış bir isim, programımızı dinlediği bizimle olduğu için teşekkür ediyoruz Polat Bey'e. Polat Bey'in isteği Uşak makamında "Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere?" gelecek. Müzeher Güyer'in sözlerini Musa Kumral bestelemiş, eser Orhan Saygıcı'nın yorumuyla gelecek. Ardından Hatay Antakya'dan Avuş Bakır'ın isteğini dinleyeceğiz. En güzel sabahlar sizinle olsun diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere, ayrıca radyo dinleyen herkese armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderiyoruz. Eser Rast makamında Mustafa Nafiz Irmak'ın sözleri, Selahattin Pınar'ın bestesi, Suat Sayın'ın yorumuyla gelecek. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın.

Aysel Köksal Sıtkı Bütün Yalova'dan güzelliklerle dolu bir hafta sonu diliyorum size. Günaydın demişler. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Siz istersiniz biz o güzel istekleri yayınlamaz mıyız? Her esere özenle yer açmaya çalışıyoruz. Sizden gelen istekleri görmek bizi de ayrıca mutlu ediyor tabii. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Türk sanat müziğinde çok özel bir yer edinen erken kaybettiğimiz kıymetli sanatçı Hüner Coşkuner söyleyecek. Değerli sanatçımızı sesinden dinleyeceğimiz eserle anmış olacağız. Rahmet ve saygıyla Aysel Hanım'ın isteğiyle Hüzzam makamında Talih'in elinde oyuncak olduğumu dinleyeceğiz. Önce ardından Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un seçimini dinleyeceğiz. İyi yayınlar dilemiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kez tercihleri Uşak makamında sözleri Zeki Müren'e ait Hüseyin Bitmez'in düzenlemesiyle Bir Gönül Hikayesi Anlatırdı Gözlerin Mine Geçili'nin yorumuyla gelecek.

Nurullah Çoban, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri TRTname dinleyen herkese, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum diyorlar. Teşekkür ediyoruz biz de mesajınız için. Abdu Orçin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyor. TRTname ekibine, sevdiğim herkese sıradaki eser armağan olsun. İyi ki varsın, çok teşekkür ediyorum demiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den günaydın diyor. TRTname dostlarıma, Hatay Altınözü Karbeyaz köyündeki akrabalarıma armağan olsun eserler demiş. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara diyor. Hasan Cengiz, günaydın, hoş geldiniz, eserler tüm dostlara armağan olsun diyor. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını göndermiş. Ufuk Erdem Ankara'dan bizi dinliyor, hayırlı günler diliyor, teşekkür ederiz. Osman Çokyaman, günaydın, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Adana Tellidere'den sesimizin ulaştığı herkese selam olsun, iyi yayınlar dilerim diyor. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor, dinliyorum diye de eklemişler. Sıradaki eserimiz size de armağan olsun. Ali Yöntem Bucak'tan bizi dinliyor, çok teşekkür ediyoruz. TRTname sayfa dostlarına eserler armağan etmiş. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ali Özener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler, güzel bir hafta sonu diliyorum demişler. Koro arkadaşlarına armağan etmek istiyor.

Şan kızı Özgenur'a, damadı Samet'e ve bize armağan ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır Sabahın Namesi'ne göstermiş olduğunuz içten ilgi, güzel mesaj ve özenli seçimlerinizle programımızın kıymetli isimlerindensiniz. Caz makamı da eserimiz. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi gelecek, sözleri ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait, Cemile Karabulut yorumuyla dinleyeceğiz.

Gökhan Sezer, günaydın. Tekirdağ Şarköy'den selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki eseri babam Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRTname dostlarına sizin ekibinize armağan ediyorum diyorlar. Aziz Ceviz, Bilecik Boyzük'ten selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Oktay Hançer, günaydın. Erciş'ten selamlar diyor. Çok teşekkür ediyorsunuz. Güzel Türkçemiz, düzgün hitabınız ve dinlettiğiniz güzel eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Sıradaki eseri eşim Mihridi'den, çocuklarım Elif ve Esma ve siz kıymetli sunucumuz Betül Hanım, programı hazırlayan Elif Hanım ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum demişler. Biz teşekkür ediyoruz bu güzel mesajınıza. Emine Atamer, İstanbul'dan merhaba diyor. İyi hafta sonları diliyorum size diyorlar. Osman Selçuk Altun, Karamürsel'den bize günaydın diyor. İyi yayınlar dilemişler. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, TRTname dostlarıma ve sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar dilemiş bize. Teşekkür ederiz, emeğinize sağlık diyorlar. Mustafa Çatlakkaya, hayırlı işler kolay gelsin. Adana Eyner Köyü'ne selamlar olsun diyor. Adana'dan.

Eyner Köyü'ne bizi dinleyen herkese selam olsun diyor. Ömer Çetiner, Kütahya Emet Yenice Kahvehanesi'nden selamlar demişler. Yaşar Köksal, Ankara Çubuk'tan dinleyen herkese serin bir kapalı bir havada bahçede sobayı yaktım, çayım da demleniyor, güzel eserler eşliğinde kahvaltı yapacağım. Ekibe selamlar, teşekkür ediyorum diyorlar. Güzel mesajınıza biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi peş peşe 3 güzel mesajımız, 3 de güzel isteğimiz var. Ve Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar sevgiler diyor. Can Suyum adlı eseri eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve eserleri seven herkese armağan etmek istiyorum demişler. Kemal Özcan'ın sözleri, Celal Abacı'nın bestesi, Bahadır Özüşen'in yorumuyla gelecek. Ardından Ahmet Uzal İzmir Buca'dan bize selamlar saygılar gönderiyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve Emine'ye, torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol çiftine, kızları Sude Nur'a ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz değerli sanatçılarımızdan. Ahmet Özcan'ı dinleyeceğiz. Ahmet Bey'in isteğiyle Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım gelecek. Şerafettin Özdemir'in sözleri, Ümit Mutlu'nun bestesiyle ve üçüncü eserimiz Süleyman Altuner, Oksijen Deposu Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan bizi dinliyor. TRTname ve Niksarlı dostlarıma, Adanalı hemşehrilerime armağan etmek istiyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz mesajı için. Yeşil vatanı korumak, ormanlarımıza ve doğamıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu, vatandaşlık görevi. Hüzzam makamında istemiş olduğunuz eser, söz ve bestesi Teoman Alpay'a ait. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Erol Küçük Yalçın'ın yorumuyla gelecek.

19.20 oldu saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Son 40 dakikanın içine girdik. Selda Karayiğit ve Hamise Aracı'nın istekleriyle devam edeceğiz ama öncesinde küçük bir dinleyicimiz var. Sevgili Nil babasıyla birlikte bizi dinliyormuş. Tabii bugün cumartesi, okul yok hafta sonu ama demek ki çocuklar hafta içi erken kalkmaya alışıyor sevgili dinleyicilerimiz. Hafta sonu da erken kalkıp bizi dinliyorlar. Sıradaki eserimize sevgili Nil'i de ortak ediyoruz. Selda Karayiğit, günaydın, iyi sabahlar diliyorum Edirne'den gönül dolusu. Sevgiler, iyi yayınlar, mümkünse Söğüt Dalından İncesin adlı eseri istiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel seçimi için teşekkür ediyoruz kendisine. Eserimiz Acem Kürdi makamında Vedat Şenyol'un sözlerini Zeki Müren bestelemiş. Serap Mutlu Akbulut'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından İzmir Ürkmez'den günaydın diyor Hamise Aracı. Güzel bir eser seçmişler. Emeği geçen herkese armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum diyorlar. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz biz de. Güzel seçim için çok teşekkür ediyoruz. Kürdeli Hicazkar makamında eserimiz İlhan Behlül Pektaş'ın sözleri, Anne Anıl'ın bestesi, Şevval Şentürk'ün yorumuyla gelecek. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler.

Macit Zinet Baş, günaydın, iyi yayınlar dilerim diyor bize. Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ve Osman Selçuk Altun da bizi dinliyor. Mustafa ile Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyor. Günaydın diyor bize. Zeki Rıdvan Bey, kolay gelsin, İyi yayınlar diliyorum. Muzdiyarı Anamur'dan selamlarımı gönderiyorum demiş. Sıradaki eseri eşim Medine, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, Anamur'umuza ve herkese armağan ediyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım diyor. Zeki Ayhan Bey, İstanbul'da dinliyoruz güzelce, İyi yayınlar diliyorum size demişler. Servet Şahin günaydın diyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Sağlıklı bir gün ve güzel bir hafta sonu olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Haşim Koç günaydın diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den zevkle dinliyoruz, İyi yayınlar diliyorum size demişler. Teşekkürler İzzet Yücel. TRT Name yayın ve yapım ekibine, Türk sanat müziğine gönül veren herkese ve pazarından kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sıradaki eser herkese armağan olsun diyorlar. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarımızı gönderiyoruz demişler. Zeki Gül, Eskişehir'den bizi dinliyor. Selda Karayiğit, iyi sabahlar dilemiş bize. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Sıradaki eserimizi Hasan İlhan, Ayten Derin ve Gülçin Heybeli için istiyoruz, teşekkür ederim diye de eklemişler. Emine Yarar, günaydın diyor. Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Ahmet Emin Madran, Aydın'dan sevgilerini gönderiyor. Şakir Madran ve Aydın Çine'den Taci Yıldız için çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Ve yine peş peşe 3 güzel eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu selamlarını gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili eşi Ahmet Ülkü'ye, İsveç'ten gelen kızım Efsun'a ve oğlum Berksun'a armağan ediyorum eseri diyor. Emeğiniz için teşekkür ediyoruz diye de eklemişler. Rahatsızmış sanıyorum kendisi. Çok geçmiş olsun. Bugün daha iyisinizdir inşallah. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Özcan Korkut'un söz ve bestesiyle Kulağımdan Gitmiyor Ninni Sesin, Süheyla Doğansoy'un yorumuyla gelecek. Ardından Ahmet Dereli'nin isteğini dinleyeceğiz. Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor bize. Ali Yürük için istiyor bu güzel eseri. Ve Muzaffer Yılkar'ın söz ve bestesiyle Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum, Hicaz makamında bir eser, Mustafa Sağyaşar'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Ali Yöntem de ekmeğini taştan çıkaran Şirin İçen Bucak'tan selamlar diyor bize. Rüzgar Susmuş, Ses Vermiyor Nedendir adlı eseri istiyorum. TRT Name Sayfa Dostlarım için diyor Muazzez Abacı'yı. Saygı ve rahmetle anıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ali Bey'in isteğiyle Halit Çelikoğlu'nun sözlerini Ziya Taşkent'in bestelediği Rüzgar Susmuş, Ses Vermiyor Nedendir Muazzez Abacı'nın eşsiz yorumuyla gelecek.

Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar, saygılar diyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a çocukları Hasan Merve ve Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol çiftine eserler armağan ediyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlarını gönderiyor. Köksal Kılıç Zonguldak'tan bizi dinliyor. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden bizi dinliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, yerlere çöp atmayalım dostlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Adnan Önem Aydın Efeler'den selamlarını gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Ve Emine Yarar, günaydın, hayırlı sabahlar, TRTname dinleyicilerine armağan olsun. Safranbolu'dan selamlarımı gönderiyorum, sizi dinliyorum demişler. Teşekkür ederiz güzel mesajınız için. Müzeyyen Yüce Arda Bulut da bizi dinliyor. Sevgili dinleyicilerimiz iyi yayınlar dilemiş bize. Emeği geçen herkese İstanbul İstinye'den selamlar, saygılar diyor. Zafer Özkara Sakarya Camii'den selamlarını gönderiyor. TRTname sayfa dostlarını armağan ediyor. Eserleri ekibimize de armağan etmiş. Çok teşekkür ederiz güzel seçimi için. Böylesine bir aşk nerede görülmüş gelecek? Halil Soyer'in sözleri, Pınar Köksal'ın bestesi, Seçil Kutlu'nun yorumuyla. Ardından Emin Bayar'ın isteğini dinleyeceğiz. Şanlıurfa'dan ve sevgili dinleyicilerimiz hayırlı sabahlar dilemiş bize. Bursa'da yaşayan teyzemin kızı Rabia Engizli için istiyorum bu eseri. Eğer çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Hüzzam makamında bir eser dinleyeceğiz. Rahmi Duman'ın sözleri, İsmail Hakkı Nebiloğlu'nun bestesi. Beklerim her gün bu sahillerde, mahzun böyle ben.

Ahmet Emin Madran günaydın, Aydın'dan sevgiler, selamlar diyor. Sevgili babası Şakir Madran'a ve Taci Yıldız'a armağan ediyor eseri. Muhayyer Kürdi makamında sözü ve bestesi Şekip Ayhan Özış'a ait eserimizin Oktay Can Türk'ün yorumuyla gelecek. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Hatice Okur günaydın sabahın namesi Antalya'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar ekibinize diyor. Çok teşekkür ederiz. Birbirinden güzel ve doyumsuz şarkıları dinlemek çok güzel demişler. Güzel de bir eser seçmişler. Sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Nihavend makamında eserimiz sözü ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait. Sen sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım. Çiğdem Yarkın'ın yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programı bugünlük sonlandırıyoruz. Program bitiyor ama sizlerden gelen mesajlar bizim için bitmiyor. Yazın lütfen, biz program bitse de okumaya devam ediyoruz. Bizler Elif Balcı, Betül Yıldız Altay ve Abdullah Tombuloğlu 3 saat boyunca sizlerleydik. Yarın sabah yine aynı heyecanla buluşacağız. O zamana kadar TRT Name'de kalın, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'ın işlemleri sürüyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 21 şüpheli hakkında gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında da tutuklama talep edildi. İstanbul'da sahte içki operasyonu düzenlendi. Esenler'deki baskında 2 kişi gözaltına alındı. 2 milyon lira değerinde sahte içki ele geçirildi. Rum saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşı devlet töreniyle defnedildi. Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde şehitlerin hatıralarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılan müzenin açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran merkezli Bank Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Bugün Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkiinde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Yalıncak Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarında ve yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 binada oturanlar tahliye edildi. Zarar oluşan bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı. Yetkililer vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak etkili oldu. Sele kapılarak sürüklenen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı. Rize'nin Pazar ilçesinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Ankara Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında konserler, sergiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve söyleşiler düzenlenecek. Başkent mutfağının yöresel lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Gazze'de öğrenciler yeniden eğitime başlamanın heyecanı içinde. 500 binin üzerinde Filistinli öğrenci yaklaşık 3 yıl sonra yeniden okula dönüyor. Ancak derse girecekleri yer okul binaları değil, enkaz yığınları ve çadırlar. Abluka ve kısıtlamalar nedeniyle kırtasiye malzemesi bulmaksa onlar için çok zor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Trump, bölgede ABD askeri varlığının genişleyeceği sinyalini de verdi. Bölgede büyük bir askeri varlık geliştirme sürecini başlatacağız diyen Trump,

0: Anlaşmanın ABD için son derece önemli, tarihi ve özel olduğunu vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Programı aktaralım. Saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü, Korendon Alanyaspor, Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü, saat 20'de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Gençler Birliği, Trabzonspor, Galatasaray. Maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. Taptaze umutlarla, heyecanlarla yepyeni bir güne merhaba derken sizleri TRT Name stüdyolarından selamlıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Bugün de usta seslerden unutulmaz şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkıları nostaljik bir yolculukla sizlerle paylaşacağız. Bugün programımıza TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Muhayyer Kürdi makamında Astik Ağa'nın peşeviyle başlıyoruz. Hemen ardından Zeki Müren'in güftesi Vedat Şenyol'a ait Muhayyer Kürdi şarkısını Mediha Şen Sancakoğlu icrasıyla dinliyoruz. Bu dinleyeceğimiz kayıt Cevdet Çağla yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında 1973 yılında seslendirilmiş. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni çılgın gibi hala severim.

Asuman Assım, Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oldu. Ankara Rüzgarı dedi. Bu şarkı aynı zamanda Z kuşağı gençlerinin de son dönemde oldukça fazla dinlediği eserlerden biri. Özellikle 1966 yılında Mavi Işıklar grubu tarafından kaydedilen kaydıyla da son derece popüler. Biz de Asuman Hanım'ın o güzel icrasıyla dinledik. Ve şimdi Çetin Körükçü var mikrofonlarımızda. Sanatçı Selahattin Erköse'nin Güftesi Rüştü Şarda imzalı Muayyer Kürdi şarkısıyla bizlere sesleniyor. Bu şarkı 1996 yılı yapımı Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albümde yer alıyor. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Fuat Edip Baksın'ın dizeleri Alaaddin Yavaşça'nın nameleriyle birleşince böyle çok güzel bir muayyer Kürdi şarkı ortaya çıkmış ve bu sevilen eseri Bekir Ünlü Ater icrasıyla dinledik. Şimdi 1998 yılına uzanıyoruz. Zekai Tunca'nın Güvercinim isimli albümünde yer alan bestesi sanatçının kendisine güftesi İlkan Sana ait muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Kıymetli hocamız Faruk Salgar, kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir'in güftesi Hanife Kahraman'a ait Muayyer Kürdi şarkısını söyledi. Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şimdi yine güzel melodilerle, kalpten akan güzel duygularla yayınımız devam etsin. Sırada değerli bestekar ve ses sanatçısı Erol Bingöl hocamızın bir şarkısı var. Bu şarkı aynı zamanda 2003 yılında Amasya Altın Elma Beste Yarışması'nda da mansiyon ödülü kazanmış bir eser. Güfte Nilgün Aygül Bingöl imzalı. Kürdili Cazgâr makamındaki bu güzel şarkıyı Gül Yazıcı icrasıyla dinleyeceğiz. Bir ayrılık daha yaşadı kalbim. Şu yüreğim yine sevda yorgunu. Her aşktan bir iz var, yarası derin. Bile bile yedi böyle vurgunu.

Ankara Radyo sanatçılarından Nazlı Kanaat, Mahmut Oğul'un Güftesi Yalçın Bennican imzalı şarkısıyla konuğumuz oldu. Bu eser Bestekarlar serisi kapsamında 2014 yılında seslendirilmiş olan bir şarkıydı. Söyle bana Yağmur Gözüm, sen hiç deniz gördün mü diye sordu sanatçımız. Birliklerimiz devam ederken yine Kürdili Cazkar makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Bu defa Metin Everest, Aşkın Tuna ortak çalışmasında Yüksel Uzel bizlerle 90'lı yıllara uzanıyoruz. Efendim biliyorsunuz musikimizde birçok şarkıda ayrılıklar, hicran yarası, aşk, sevda üzerine hissiyatlar sunuluyor. İşte bu şarkı da onlardan biri. Yine aşka dair özel dizeleri duyuyoruz bu şarkıda da. Aşk her derde deva mıdır yoksa derdin ta kendisi midir bilinmez ama bu güzel şarkıyı şimdi gelin Aşkın Tuna'nın dizeleriyle dinleyelim ve kararı siz verin. Yıldızlar kayboldu karanlık gece. Gam dolu dilimde şimdi her hece. Yaşanan hayatım sanki bilmece. Bir gülüş, bir bakış, bir aşk yüzünden.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer vermiş olduğu Erol Sayan şarkısını dinledik beraberce. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Şimdi zaman tünelinde 2013 yılında bir mola verelim ve Hasan Eylen'in Hüzün isimli albümünden Sade Hosses'in sevilen şarkısını dinleyelim. Sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Arzular bir hayal, bir hayal oldu. Baharımın gülleri soldu. Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu. Ahmet Özhan bizlerle birlikteydi değerli dostlar. Sanatçı, beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend eseri seslendirdi. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 2000 tarihli Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer alıyordu. Evet, birlikteliğimiz Nihavend makamının o güzel nameleriyle devam ediyor. Şimdi tango formunda bir esere kulak vereceğiz. Bir Necip Celal Andel bestesi. Güfte Rüştü Ege imzalı. Dilek Türkan'ın 2005 tarihli İnce Saz isimli albümde seslendirdiği kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Mazi.

Kıymetli sanatçı Melahat Gülses'in 2007 tarihli Beyaz Köpükler isimli albümünden güftesi Zeki Celal Köseoğlu'na ait nihavend bir Necip Gülses bestesi dinledik. Necip Bey bu besteyi 1995 tarihinde Beşiktaş'ta bestelemiş. Biz de keyifle dinledik. Bir diğer adı İstanbul'a Uzan güzeldi bu şarkının. Evet, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar. Programımızın şimdiki bölümüne Hüznün Makamı, Hüzzan Makamı ile devam edeceğiz. Geçmişe uzanacağız ve nostaljik bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Muazzez Abacı'nın 1986 tarihli Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Güftesini Yaşar Nezihi Bükülmez'in kaleme aldığı bir Sadi Hoşses bestesi. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez, tükenmez gam, keder kaldı.

Yazar sayesinde yine Yeşilçamlı yıllara uzandık. Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Seger şarkısını dinledik. Bu şarkı aynı zamanda 1969 yapımı, yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği filme de adını veren bir eserdi. Burukacı ismiyle yayınlanan filmde başrollerde Türkan Şoray ve Tanju Gürsu yer almaktaydı. Evet, Gönül Yazar'ın bu nostaljik yorumundan sonra şimdi Mustafa Sayışer bizlerle birlikte sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Hüzzam şarkısını seslendiriyor. Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek.

0: Kahirengin Üç Öz bizlerleydi. Sanatçı önce Saadettin Kaynak, ardından Erdin Çelikkol'un Hüzzam şarkılarını birlikte seslendirdi. Evet, bu güzel potpourri'nin ardından yine Hüzzam makamında gönlümüze dokunan namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait şarkısını değerli sanatkar Yaşar Özel'den dinliyoruz. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni yerden yere vuran kadere bak.
1: Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak, kadere bak. Dertle doldum genç yaşımda, bin hatıra gözyaşımda, ne çileler var başımda. Kadere bak, kadere bak. Bir gönlüm var hayal kuran, hasret doldum buram buram, beni yerden yere vuran kadere bak.

Nesli Sipahi ile 1970'li yıllara uzandık. Hüzam Eser'in bestesi Mehmet Bürün imzalıydı. Dönsen de artık sevemem seni. Aşkın bu muydu? Sevmedin beni. Bu güzel şarkının ardından şimdi Erol Sayan'ın çok sevilen bir Seger şarkısına kulak vereceğiz. Sevim Dera'nın ilk kez 1968 yılında seslendirdiği bu şarkı 2006 yılında Tez Geçse De isimli albümde yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturuldu. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim. Kederli olamam ben artık, gülerim, neşeliyim. Bir diğer adıyla Sihirli Aşk, Sevim Deran yorumuyla sizlerle.

Yine bir Erol Sayan şarkısında, bu defa solistimiz Gönül Akın'dı. Segah makamındaki eser yine içimizi kıpır kıpır yaptı, günümüzü renklendirdi sayın dinleyenler. Gönül Akın'ın ardından Ankara Radyosu'nda rotamıza devam ediyoruz. Bahadır Özüşen'in 2016 yılında seslendirmiş olduğu bir Yusuf Dalkeser şarkısına kulak verelim. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın, öfkeyle yırtıp attın, resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu? Sende kalan resimlere, dalıp dalıp hülyalara, gözlerin yaş doluyor mu?

İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçılarından ve bestekarlarından Erol Bingör, Yusuf Nalkese'nin Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Bu güzel şarkıyla yine...

değerli sanatçımız günümüzü renklendirdi efendim. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarını artık bu güzel ses ve icrayla daha da hazırız. Şimdi ise biraz ritmimizi düşürüyoruz ve Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz şarkısında kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'ya kulak veriyoruz. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı? Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Hicaz şarkısında Vedat Çetinkaya'yı konuk ettik. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de birbirinden özel eserleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli şarkılarla günümüz daha da renklendi. Enerjimiz arttı. Ancak yayınımızın sonunda yine hareketli eserlerle sizlere veda etmek istiyoruz. Günün ilerleyen saatlerini sizleri şimdi dinleyeceğimiz potpori ile hazırlamak istiyoruz. Hicaz makamında bir potpori de Umut Akyürek ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken yarın yeniden TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.

0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisi hafta sonu da sürüyor. Erdoğan bugün şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak. Program Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 201 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 20 ülkeden 45 yabancı uyruklu bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail vatandaşı da var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulamasına karar verildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheliden ikisi tutuklandı. Adliyeye sevk edilenlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO'da Ankara'daki sergileri ziyaret ederek festivali açtı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın Tunceli'den Söke'ye konuşlandırılması Yunanistan'da paniğe yol açtı. Yunan basını haberi 2000 deneyimli Türk komandosu SİSAM'ın karşısına konuşlandırıldı haberiyle duyurdu. Atina'nın gelişmeyi yakından takip ettiği belirtildi. Haberlerde ayrıca Türk Komando Tugay'ın muharebe tecrübesi mercek altına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran merkezli Bank Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Suudi Arabistan'da Yemen'deki İran destekli Husilerin oluşturduğu tehdit nedeniyle 8 noktada acil durum uyarısı yapıldı. Yemen ordusu da Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Rusya'da milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Yaklaşık 111 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde sandıklar yarın kapanacak. Bu, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yapılan ilk Duma seçimi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Program şöyle: saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü, Korendon Alanyaspor, Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 20'de İstanbul Başakşehir Gençler Birliği ve Trabzonspor Galatasaray karşılaşmaları var. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

TRT Name. Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik. Sesimizi sizlere ulaştıran Salih Yılmaz, yayınımızı İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz. Musikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslerden, taş plaklardan eserlerle de geçmişe kulak veriyoruz ve geçmişi, geleceği aynı anda, aynı programda sizlere sunuyoruz. Gençlerle birlikte trt.net.tr adresinden tüm icracıları, genç icracıları programımıza davet ediyoruz efendim. Bu adrese kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi de ekleyerek gönderirseniz belki de sizler de TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu programda buluşursunuz. Evet, bu hafta program konuğum Çağlar Metin. Sevgili Çağlar, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri görüyoruz, daha iyi oluyoruz. Çağlar'la aslında geçmişte şöyle gençlerle birliktenin ilk zamanlarında bir program yapmıştık ama o dönemlerde tabii ki pandemi vardı.
2: Evet.
1: Telefonla katılım sağlayabilmişti. Şimdi artık canlı canlı yüz yüze programı yapıyoruz, değil mi?
2: Evet.
1: Evet, kendinden kısaca bahseder misin Çağlar?
2: Merhabalar, ben Çağlar Metin. 96 İstanbul doğumluyum. İlkokulda bağlamayla başladım müziğe. Ondan sonra köyümüzün bir derneği vardı, Sivas Divri Kültür Derneği Taksim'de.
1: Evet.
2: Orada bağlama dersleri aldım ekstra. Ondan sonra lisede de tabii hep bağlama çaldığım için alem halk müziğimi seçmemi istedi.
1: Evet.
2: Ben de bir eserden dolayı sanat müziği seçeceğim dedim.
1: Evet.
2: Oradan bu yola girdim. Devam ediyorum şu
1: Vallahi
2: an.
1: Valla iyi ki de yapmışsın. İkisi de bizim müziğimiz. Hani birini okuman, birini tercih etmen, diğerini terk etmen anlamına zaten gelmiyor. İkisini de başarabilene ya da daha fazla müzik tarzını okuyabilene ve bunu başarıyla yapabilene de helal olsun diyorum ve okuyun diyorum. Yani müzikte aslında şu tarzmış, bu tarzmış değil de biraz daha hakkıyla okumak var. Halk müziğini de yöresine göre hakkıyla okuyabiliyorsanız okursunuz. Yine klasik müziğimizi de yine o tavrına, üslubuna göre okuduktan sonra hiçbir problem yok. Ama güzel de bir başlangıç olmuş. Sivaslıların sesi güzeldir. Genelde sanata yatkınlardır. Çok sanatçı çıkar.
2: Evet.
1: Ozanlarımız var tabii ki. Dolayısıyla biz de bugün Çağlar'ı dinleyeceğiz efendim. O güzel sesini, yorumunu. Hatta hemen dinleyelim mi Çağlar'cığım?
2: Tabii.
1: Bestesi Supi Ziya Bey'e ait Uşak makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Tabii ki klasik kemençede Cem Aytekin ve kanunda Batuhan Kaşıkçı'nın eşlikleriyle.

Değerli dinleyicilerimiz, programımızın başında da söylemiştim. Ustalardan, plaklardan eserlere de yer veriyoruz programımızda ve az önce Uşak Bir Şarkı dinledik sevgili konuğumuz Çağlar Metin'den. Şimdi Münir Nurettin Selçuk'u dinleyeceğiz. Girifsen Asım Bey'in Uşak şarkısı. Cana, Rakibi Handan edersin.

0: Rahat bir şekilde yapabiliyor musun? Onu da konuşalım aslında.
1: Şu an gerekirse yapamıyorum
0: Evet.
1: maalesef. İşte korona dönemlerinde öğretmenlik yapıyordum, müzik öğretmenliği.
0: Evet.
1: İki özel okulda, lisede görev yapıyordum. Koronada derslerimizi iptal ettikleri için de bırakmak zorunda kaldım.
0: Evet.
1: O arada da bir arkadaşım tavsiyesiyle de bir işe başvurmuştum.
0: Hı.
1: Oradan da biraz ilerleyince tabii ki de o işi de bırakamadım maalesef. Şu
0: Evet.
1: anki müzik hayatıma da devam edemiyorum.
0: Evet ama yani ufak tefek böyle konserde bir şeyler oluyor mu? Yine hiç tamamen kopuk olmamak
1: Yok,
0: da lazım.
1: tabii
0: Evet.
1: korolar oluyor.
0: Oluyor. Evet.
1: Onlara gidebiliyorum.
0: Evet. Umuyoruz ki böyle çok güzel sınavlar açılır. Tam sizlerin yer alabileceği, mesleğinize hakkıyla yapabileceğiniz kurumlarımızda sınavlar açılır. Sizler de yerlerinizi alırsınız
1: İnşallah.
0: diliyorum. İnşallah gönlünüzce olsun her şey. Hemen bir eser daha dinleyelim. Sırada bir türkü var. Keklik dağlarda şağlar. Dinliyoruz efendim Çağlar Metin'den.

0: Bu güzel icra için teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar. Türkü demiştik, zaten halk müziğiyle başladım
1: Evet.
0: demiştin. Bağlama çalıyorsun.
1: Hı.
0: Türk müziğinde çaldığın bir enstrüman var mı?
1: Tambur çalıyorum.
0: Evet. Kimdi hocan?
1: Sadun Aksu'dan ders aldım.
0: Allah rahmet eylesin. Ne kadar
1: Amin.
0: kıymetliydi Sadun hocamız. Nasıldı dersleri, biraz anlatır mısın? O çok böyle ilginçtir onun
1: Ay, çok
0: dersleri.
1: disiplinli en başta.
0: Evet.
1: Bayağı bizimle de ilgileniyordu tabii ki de.
0: Hı.
1: Çok güzel dersler aldık. Nur içinde.

0: etsin.
1: Amin. Hikayeler anlatır mıydı? Yaşadıklarını anlatır
0: Her
1: mıydı?
0: şeyi.
1: Böyle magazinsel tarafı da vardı malum, böyle gizli kapaklı, işte zamanında gazinolarda falan da çalışmış ya
0: Tüm
1: Sadun
0: ünlülerle
1: Hoca.
0: çalışmış o zaman.
1: Evet, neler anlatırdı. Kah gülerdik, kah ağlardık. Çok kıymetliydi. Allah rahmet eylesin. Hep güzel anıyoruz. İşte ustalarla böyle çalışabilme fırsatını yakalamak çok önemli. Sadece ders öğrenmiyorsun, sadece tambur öğrenmiyorsun ya da sadece Türk müziği öğrenmiyorsun. Aslında bir müzisyenin hayatını nasıl geçtiğini, bakış açısını ve o dönemin aslında yansımalarını hep biz hocalarımızda da görmüş oluyoruz. Bu yüzden çok kıymetli. Eğer hocalarımız varsa, bir meşk silsilesidir tabii, hocanın hocası vardır. Hep böyle yakalamak lazım. Onlarla sohbet etmek bile çok kıymetli. Ne mutlu sana ki o hocayla da çalışmışsın. Evet, şimdi çalıyor musun tambur? Devam ediyor mu?
0: Evet, çalıyorum.
1: Çok güzel.
0: Arada özel dersler de veriyorum.
1: Aa, ne güzel.
0: Şan veya bağlama, tambur.
1: Hı. Sence kaç yaşlarında başlanılıyor tambura?
0: Tambura ben tabii ki de üniversitede başladığım
1: Hı.
0: için, ses eğitiminde zorunlu olduğu için
1: Evet.
0: genellikle 12-13 yaşta başlamak gerekiyor.
1: Yani biraz tabii
0: Vücudun da
1: evet,
0: gelişmesi
1: vücudun
0: gerektiği için.
1: gelişmesiyle ilgili. Evet, güzel bir enstrüman. Türk müziği enstrümanları arasında. Dolayısıyla hani dediğin yaşlarda başlama fırsatı varsa buradan gençlerimize duyuralım.
0: Biz biraz geç başladık.
1: Geç de demeyelim ona. Ya ben de üniversitede mesela enstrümana başlamıştım ama aslında çalışmayla her şeyi aşabiliyorsunuz. Çok da zor değil. Kulağınız varsa zaten öğretmenleriniz size hem makam bilgisi, repertuar gibi çok önemli konularda destek oluyorlarsa da bunu yapmamanın bir şeyi yok.
0: Mesela benim tek sıkıntım şeydi, tambur çalarken şarkı okuyamazdım.
1: Hı.
0: Bunu Sadun Hoca ile biraz yendim tabii ki de.
1: Değil mi? Aslında şöyle oluyor ya, böyle biraz zaten şarkı söyleyebiliyorsunuz ama enstrümanda geliştikten sonra kendinize güveniniz gelmiş oluyor. İkisini bir arada o zaman
0: O daha çok
1: yapabiliyorsunuz.
0: etkiliyor.
1: Evet, biraz geliştikten sonra ikisini birleştirebiliyorsunuz. Devam edelim o halde. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz efendim. Sırada Hicaz makamında bestesi Supi Ziya Özbekkan, güftesi Tevfik Bölükbaşı'na ait şarkı var. Dün gece Yeysi'le kendimden geçtim.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi usta seslerimizden Mualla Gökçay'a kulak vereceğiz. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Hicaz makamındaki şarkısını seslendirmiş. Bizler de dinleyelim. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem.

0: Gençlerle birlikte programın basınız ve konuğumuz Çağlar Metin'le sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Çağlar, peki geleceğe dair neler planlıyorsun, neler hayal ediyorsun? Yani albüm çalışması yapmak ister misin? Ya da sadece belirli bir kuruma bağlı çalışmak ve hizmet etmek istiyorum. Nasıl fikirlerin?
1: Normalde akademisyenlik düşünüyordum. Tabii ki de en başta bir solist olmak isterim tabii ki de. Bir devlet korosunda. Yüksek lisansıma devam edemedim maalesef. Korona döneminde denk geldi.
0: O korona dönemi zaten herkesi bir sarstı. Yani o dönemde okula başlayan, ilk defa okula başlayan çocuklarımız mı, üniversite öğrencilerimiz mi dersin, ya da iş yaşantıları sarsılan müzisyen arkadaşlarımız mı dersin? Çok kötü bir süreçti. Allah bir daha göstermesin böyle bir şeyi. Ama hakikaten sarstı yani.
1: O zaman tez döneminde bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra bir şirkete başlamıştım zaten. Öyle de ilerledim.
0: Yani çalışma hayatı içinde zaten kopu veriyorsunuz. O kadar yoğun bir çalışma hayatına girince insanın dinlenmeye de ihtiyacı oluyor. Maalesef kolunu kaldıracak hal bulamazken tez çalışmasını zaten tamamlayamamış olman normal. Ve şimdi geleceğe dair inşallah yine böyle korolarımızın açtığı sınavlara girerek ve inşallah kazanarak da gönlünüze göre hayatınızı da idame ettirirsiniz. Tek
1: İnşallah.
0: dileğim bu bütün genç arkadaşlarım ve bu yolda gerçekten fedakarlık yapan müzisyen arkadaşlarım için. Bu program sizler için var diyorum ya, hakikaten öyle. Bu çağda, tüketim çağında bu kadar kolay para kazanmak, kolay basit müzikler yaparak para kazanmayı tercih etmeyip gerçekten müziğine ve sanatına sarılmış, bu konuda eğitim almış gençlerin ne kadar kıymetli olduğunu da vurgulamak istiyoruz programımızda. İnşallah onlar gönlüne göre ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir sürece girerler ve bundan sonrası çok daha güzel geçer. Devam edelim efendim. Hemen bir şarkıyla. Konuğumuz Çağlar Metin bizlere şimdi bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Nihavend makamında bir şarkı seslendiriyor. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı.

0: Değerli dinleyenler, benim de çok sevdiğim bir şarkı icra ettin. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Hangi makamları tercih ediyorsun? Genelde var mı? Şu makamı çok severim.
1: En başta halk müziğinden başladığım için
0: Evet.
1: genellikle Hüseyin ve Uşak geliyor
0: Evet.
1: bunların başında.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya Kürdili Cazkar, Nihavend olsun.
0: Yani makamsal olarak tabii ki bizi etkileyen makamlar var ama şarkıların aslında gidişatı mesela daha çok sesimiz daha çok tizlerde yani soprano ya da tenorsak ona göre makamlar seçiyoruz. Biraz daha insan kendini göstermek de istediği için yine ses yapımıza göre seçimler de yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bestekar olarak çok sevdiğin
1: Alaaddin Yavaşça.
0: ben mesela Supi Ziya gördüm
1: Evet. O da
0: çokça.
1: genellikle
0: Evet.
1: alıyor.
0: Ve zordur şarkılarını okumak. Çok güzel böyle kendine has karakteristik özelliği olan besteleri var. Güzel de şarkılar seçmişsin hakikaten. Evet, devam edelim. Biraz ustalara kulak verelim mi? Sen kimleri dinlersin mesela ustalardan?
1: Eminönü Nurettin Selçuk'u genellikle çok dinliyorum.
0: Evet.
1: Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Hocalar.
0: Evet, Allah rahmet eylesin hepsine.
1: En başta hocam tabii ki de Münip Utan'dı.
0: Ya buradan selam olsun Münip Hoca'ya. Sende de o tavır var biliyor musun? Böyle okumadaki naiflik, yumuşaklık.
1: Teşekkür
0: Hakikaten
1: ederim.
0: bence hocandan onları almışsın.
1: Bayağı aldık çünkü.
0: Değil mi? Ne mutlu işte ya. Onları bırakmamak lazım diye boşuna söylemiyorum. Onları dinleyeceğiz, onları örnek alacağız. Ve kendimize ait bir tarzımız, tavrımız olacak.

İşte o zaman bu müziği hakkıyla yapmış olacağız. Evet, şimdi ustalardan İnci Çayırlı'yı dinleyeceğiz. Buzelik makamında bestesi Dürri Turan, güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı şarkıyı dinliyoruz. Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Bu kez Meral Uğurlu'dan. Bestesi Vecdi Seyhun'a ait Segah makamındaki şarkı. Akşam yine ruhundaki hicran ile yandım.

0: Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Çağlar Metin ve bizlere bir Kürdili Cazker şarkı seslendirecek. Ne seslendiriyorsun?
1: O güzel başını göğsüme koysam, Kürdili Cazker Osman Nihat Akın.
0: Evet, Osman Nihat Akın'ın da şarkılarını çok seviyorum. Dinleyelim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, ustalardan eserlerle devam ediyoruz. Kürdili Cazkâr makamı dedik, o makamda devam edelim. Bestesi Selahattin Pınar, güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı Kürdili Cazkâr şarkıyı Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış.
1: Bir

0: Evet, zaman akıp geçiyor sevgili Çağlar ve programımızın sonuna doğru yaklaştık. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, son olarak söylemek istediklerim varsa dinleyelim.
1: Bu programa davet ettiğiniz için size de teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ve gelecekte de inşallah her şey gönlünce olsun sevgili
1: İnşallah.
0: Çağlar. Evet efendim, Çağlar Metin'den bir eser daha dinleyeceğiz son olarak. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Kanunda Batuhan Kaşıkçı, klasik kemençede Ecem Aytekin var efendim. Ve bu şarkıya sizler de eşlik edeceksiniz radyo başında, eminim.

Değerli dinleyenler, gençlerle birlikte programının bu haftada sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, İstanbul'dan seslendik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. Erdoğan, şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri

Adliye Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Girne açıklarında batan gemide arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

0: Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalin açılışını CSO Ada Ankara'daki sergileri ziyaret ederek gerçekleştirdi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte meydana gelen sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı. Bazı ev ve iş yerlerinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini söyledi. Vali Baydaş, ekiplerin seferber olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını da belirtti. Milli Savunma Bakanlığı 19 Eylül Gaziler Günü için paylaşım yaptı. Paylaşımda cesaretin nişanesi, fedakarlığın timsali gazilerimiz notuna yer verdi. 32 ülkenin Türkiye'de görev yapan askeri ateşeleri MKE fabrikalarını ziyaret etti. Yabancı subaylar MKE'nin milli mühimmat ve silah üretimi hakkında bilgi aldı, milli piyade tüfekleriyle atış yaptı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheliden ikisi tutuklandı. 3 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmir'de tefecilik yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Suudi Arabistan'da Yemen'deki İran destekli Husilerin oluşturduğu tehdit nedeniyle 8 noktada acil durum uyarısı yapıldı. Yemen ordusu da Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD basını ise savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Danimarka Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD'nin Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği güçlendirecek anlaşmayı gelecek hafta imzalaması bekleniyor denildi. Rusya'da milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Yaklaşık 111 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde sandıklar yarın kapanacak. Bu Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yapılan ilk Duma seçimi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Program şöyle: saat 17'de Arca Çorum Futbol Kulübü, Korendon Alanyaspor, Kocaeli Spor, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması, saat 20'de ise İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Gençler Birliği ile Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Efendim, program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş ve ben spikeriniz Murat Doğru, Şef İpek Derel yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz sanatçıları ile birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kemanlar Murat Kadir Gök, Korhan Gülderen, viola Kumsal Okur, kanun Cemil Atikoğlu, ut Gökhan Macit, ney Celalettin Biçer, ritim Halil

0: Uğur Kutlu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk musikisi içerisinde saz eserleri önemli bir yer tutar. Saz eserlerini taksim, peşrev, methal, saz semaisi, longa, sirto, oyun havası, araname ve koda şeklinde sıralayabiliriz. Saz eserleri arasında yer alan peşrevler her birine hane denilen kısımlardan meydana gelir. Her hanenin sonunda da nameleri karara götüren teslim veya mülazime denilen melodisi hiç değişmeyen bir kısım vardır. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi İshak Bey'e ait Bayati Araban makamındaki peşrevin iki hane ve teslim bölümlerinin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz bestesi Ali Bey'e ait şarkıyla başlıyor. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçıları Stüdyo Name programında sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk müziği içerisinde aksak usuller tamamıyla Türklere has ritimlerdendir. Bu usuller sadece Türklerin tarih içerisinde fethedip belirli bir süre kaldığı ülkelerde de görülmektedir. Efendim şimdi aksak usulde bestelenmiş Zeki Arif Ataergin'in Bayati Araban makamındaki şarkısını sanatçımız Belgin Gök'ten dinliyoruz. Kalacak sanma bu çağın, bu güzellikler solacak. O samur saçlara bir günde beyazlar dolacak.

Ah yaramaz yavru ceylan, sana gönül verdiğim an o demdir ki şuhu nazan. Bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Bayati Araban makamındaki şarkıyı sanatçımız Sefer Karabük seslendiriyor.

Beni bigane mi sandın acanım? Niye benden tez usandın acanım? Bestesi namı diğer Arap Salih Efendi'ye ait Bayati Araban şarkıyla sanatçımız Özant Koç mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Beyati Araban ya da Bayati Araban makamı, Araban dizisi ve Beyati dizilerinden oluşur. Bileşik makamlardandır, inici bir makamdır, durağı ise dügah perdesidir. Bayati Araban makamı yapısı gereği oldukça geniş bir seyir alanına sahiptir. Şimdi ise bestesi Karnik Garmiyan'a ait Bayati Araban şarkıyı koromuz söylüyor. İlkbahar aylarında gezerken sokaklarda, seni gördüm, beğendim, tut kiraz bağlarını.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizleri seslenmeye devam ediyoruz. Efendim, Bayati Araban makamındaki eserlerin ardından şimdi Hüseyini makamındaki eserlere kulak vereceğiz. Gerek dizisi gerekse seyri yönünden zengin bir makam olan Hüseyini makamı basit makamlardandır. Seyri inici çıkıcıdır, durağı dügah perdesi olan makamdaki güçlü Hüseyini perdesi önemlidir. Bestesi Sübhi Ziya Özbekkan'a ait Hüseyini makamdaki şarkıyı korumuz seslendirecek. Giriş taksimini ud ile Gökhan Macit yapıyor. Ferhat ediyor bir gül için bülbülü şeyda, Mecnun'u gönül zincirine bağladı Leyla.

Ben bir çoban kızıyım, dağların yıldızıyım. Yamaçları süsleyen sürülerin hızıyım. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hüseyini makamındaki bu şarkıyla sanatçılarımız Belgin Gök ve Sefer Karabük sizlerle.

Efendim şimdi de sanatçımız Elif Güreşçi, bestesi İshak Varon'a ait Hüseyin'in şarkıyla mikrofona geliyor. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap. Giriş taksimini kanun ile Cemil Atikoğlu yapıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk müziği içerisinde türkü ile şarkıyı birbirinden ayırmak ya da ayrı kaynaklar olarak göstermek bir bütünü ikiye ayırmaktır. Türküde kullanılan makam, dizi, usul aynı şekilde bestede, şarkıda da kullanılmaktadır. Farklı olansa sadece üsluptur. Şef İpek Dereli yönetimindeki Stüdyoname programımız bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait Hüseyini Türkü ile devam ediyor. Kına mı yaktın eline Emine, geldin gelinlik çağına Emine. Sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

Kıymetli dinleyenler, sırada bir başka Hüseyin'i türkü var. Bestesi İsmail Hakkı Bey'e ait. Güzel bir türkü. Doğru gitsem yollar komaz, bükük yollar boynum gibi. Yüce dağlardan aşılmaz, viran dağlar gönlüm gibi. Sanatçımız Meliha Yazıcı sizinle.

Bil ki ömrüm senin aşkın nasıl olacak? Ben saramadım seni. Eller mi saracak? Bestesi Udi Hrant'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkıyı efendim kim söylüyor? Mikrofona Alper Diler geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, makamlarda en önemli perdeler durak ve güçlü perdeleri. Ve yine bunlardan başka tabii ki asma karar perdeleri de büyük bir önem taşıyor. Evet, şimdiki eserimiz yine Hüseyin'i makamında. Bir uzun havayla sanatçımız Didar Ali'ye koyuncu mikrofona geliyor. Yakına gel, yakına gel, yakına, hayran siyah zülfün, al yanağı dokuna.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyo Name programının efendim maalesef sonuna yaklaşırken bizler program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Ton Maester Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş, Spikeriniz ben Murat Doğru diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. Sizleri Hüseyin'i makamının tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla efendim baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına

yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, 2 yıldır tüm tahriklere ve tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik dedi. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert dille eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksinin tanıtım töreninde konuşan Yılmaz, insani işbirliklerinde bile adım atmıyorlar ancak çözüm istediklerini söylüyorlar. Uluslararası kamuoyunun da biraz uyanması gerekiyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA yönetiminin önerisiyle dersliklerde cep telefonu yasağının uygulandığı ilk ülkelerden olduğunu belirtti. Bu yıl kayıt döneminde sahte adres beyanlarının önüne geçildiğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son yıllarda yapılan yatırımları anlattı. Bugüne kadar hayata geçirilen ulaştırma projelerinin büyüme ve istihdama sunduğu katkıya dikkat çekti. Raylı sistemlerde neredeyse her şeyi milli imkanlarla yapabiliyoruz dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulandı.

0: illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, taşkınların yaşandığı Rize'de incelemelerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi dedi. AFAD Başkanı, sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelin sahada olduğunu söyledi. Girne açıklarında batan gemide arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalar sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Can kaybı 15'e yükseldi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheliden ikisi tutuklandı. 3 şüpheli içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmir'de tefecilik yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da Husilerin saldırıları ihtimali nedeniyle 8 noktada ilan edilen kırmızı alarm sona erdirildi. Hemen ardından başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD basını savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Danimarka Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD'nin Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği güçlendirecek anlaşmayı gelecek hafta imzalaması bekleniyor denildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Putin ise dikkat çekici bir açıklamayla bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlandığını öne sürdü. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

0: Hasan Eyle'nin yönettiği Şevk Efsafası'nı dinlediniz. Ara Taksim'ini klarnetle Salih Çağlar yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurguladı. Terörün bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımın kararlılıkla atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız dedi. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert dille eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksinin tanıtım töreninde konuşan Yılmaz, insani işbirliklerinde bile adım atmıyorlar. Ancak çözüm istediklerini söylüyorlar. Uluslararası kamuoyunun da biraz uyanması gerekiyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA yönetiminin önerisiyle dersliklerde cep telefonu yasağının uygulandığı ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti. Bu yıl kayıt döneminde sahte adres beyanlarının önüne geçildiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin güçlü ailelerin taşıdığı kardeşlik ruhu üzerinde yükseleceğini söyledi. Şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuşan Göktaş, kalkınma ve refah ülkemizin her köşesine yayılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Abdülkadir Uraloğlu son yıllarda yapılan yatırımları anlattı. Bugüne kadar hayata geçirilen ulaştırma projelerinin büyüme ve istihdama sunduğu katkıya dikkat çekti. Raylı sistemlerle neredeyse her şeyi milli imkanlarla yapabiliyoruz dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile eski Cezaevi Savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Ankara merkezli 15 ilde FETÖ'nün Katolik evlilik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Gizli Katolik evlilik yapılanmasının tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, taşkınların yaşandığı Rize'de incelemelerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi dedi. AFAD Başkanı, sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelin sahada olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 tatbikatının yarın başlayacağını açıkladı. Bakanlık tatbikatı Mavi Vatan'ın Deniz Kurdu zamanı başlığıyla duyurdu. İstanbul'da zehir tacirlerinin imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 300 kilogram uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesine el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da Husilerin saldırı ihtimali nedeniyle 8.

Karşılıklı açıklamalar dikkat çekerken ABD basını savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Putin ise dikkat çekici bir açıklamayla bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlandığını öne sürdü. Haberleri sunduk.

Evet efendim, iyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Bu akşam tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Tuğba Altay ve ben Alper Diler birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarinette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim, bugün programımıza Veli Dede'ye ait Hicaz Humayun Peşrevi'nin bir bölümünü kıymetli sazende dostlarımın icrasıyla dinledik ve onu mütakiben Şevki Bey'e ait bir Hicaz şarkıyı sizlere

icra etmeye çalıştım. Affeyle suçum ey Güliter, başıma kakma dedim. Şimdi söz ve müziği Udi Hrant'a, yani Hrant Kenkikoğlu'na ait çok güzel bir Hicaz eseri sizlere sunmaya çalışacağım. Gel Nazlı güzel, bana can ver gülüşünle.

0: TRT Name.
1: Udi Hrant'ın bu muhteşem şarkısından sonra şimdi yine bir usta bestekara geçiyoruz, Mısırlı İbrahim Efendi'ye. Mısırlı İbrahim Efendi'nin çok bilinen, çok güzel bir şarkısı, Hicaz eseri. Beni sev

Evet efendim, Mısırlı İbrahim Efendi'nin bu muhteşem şarkısından sonra yine Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam etmeye çalışacağım programa. İnşallah keyifli gidiyordur, repertuarı beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla her hafta söylediğim gibi özenle hazırlamaya çalışıyorum. Sizlerin de sevdiği şarkılara yer vermeye çalışıyorum. Güftesi Aşık Şemri'ye, bestesi Haydar Telhüner'e ait çok güzel bir Hicaz uzal eser. Hüsne güvenme ruhim ahım, niceler bu tarzı revişten geçti diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, bu güzel Hicaz eserden sonra yine Hicaz makamının kilometre taşlarından bir şarkı gelecek. Şimdiki eseri Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı rahmetli hocamız da bize aynı şekilde, aynı güfteyle geçmişti. Ne yazık ki güftenin bazı yerlerinde ufak tahribatlar olabiliyor tabii ki. Öyle günümüze kadar geliyor ve kulağımızda da öyle kalıyor. Ama doğrusunu okumaya çalışacağım sizlere. Beste Saadettin Kaynağı'na ait, Güfte Vecdi Bingöl'e ait güzel bir film şarkısıdır aynı zamanda bu eser. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu diyeceğiz.

Evet efendim, inşallah evlerinizde, arabalarınızda bizi keyifle dinliyorsunuz. Şimdi bir fantazi bir eser okumaya çalışacağım. Yeşilçam filmlerinde de dinlediğiniz bir şarkı. Beste İsmet Nedim'e ait, güfte Mehmet Erbulan'a ait. Ankara Radyosu'nun kıymetli çalışanıydı rahmetli Mehmet Erbulan. Ona da rahmet diliyorum. Bu eseri sesimizi sizlere duyuran Mutlu Hiç Yılmaz'a, babasına, kıymetli eşine, çocuğuna, ailesine gönderiyorum. Tuğba ve ailesine gönderiyorum. Tolga Önbaşı'nın ailesine gönderiyorum. Çünkü onlar sizlere, bizlerin sesini sizlere ulaştırmasa bizim yaptığımız iş inanın çöp olur. Ben teşekkürlerimi sunuyorum hepsine. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın, kalpsiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Hicaz makamına kalpsiz eseriyle son verdik. İnşallah kalpsiz olmayalım tabii ki. Hep vicdanlı, insaflı insanlar olalım. İyi insan olmaya gayret gösterelim, ahlaklı olalım. En önemlisi o. Şimdi Hicazkar makamına geçeceğiz. Hicazkar makamının çok özel ve güzel eserlerinden birini ben, bizi şu an radyosu başında dinleyen, benim çocukluğum, birçoğumuzun çocukluğunun hatta illüzyonisti, sihirbazı Sermet Erkin'e armağan etmek istiyorum bu şarkıyı. Çünkü bugün kendisiyle telefonda da görüştük, sağ olsun, çok nazik ve kibarca beğenilerini dile getirdi. Ben de kendisine bu Hicazkar eseri armağan edeceğimi söz verdim. Hem kendisine hem de ailesine armağan etmek istiyorum. Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri diyeceğiz.

Evet efendim. Selahattin Pınar okuyunca şöyle insanın kalbi, aklı başka yerlere gidiyor gerçekten. Çok hissiyatlı, çok önemli bir bestekar. Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten her şarkısı özel, her şarkısı güzel. İcrası, okunması, çalınması da zevkli, keyifli eserler. Şimdi yine Selahattin Pınar'dan şimdi kaynağa geçiyoruz. Saadettin kaynağı. Güfte Reşat Bilgin'e ait yine Hicazkar bir şaheser okumaya çalışacağım. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet, zaman su gibi akıyor. Çok hızlı gerçekten şarkılarımızı inşallah çok güzel eserler hazırladım. Yetiştirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Yine Saadettin Kaynağ'ın Hicazkar makamında hepinizin de kulağında olan çok güzel bir eseri Güfte, Fuat Hulusi Demirel'liğe ait. Çözmek elimde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan sen beni bağlamadın.

Evet, Saadettin Kaynağ'ın bu muhteşem eserini de sizlere sunmaya çalıştım. Şimdi Muhlis Sebahattin Bey'in çok güzel bir Hicazkar eserini okumaya çalışacağım. Bu bir tiyatro eserinde de okundu, hatta birçok kez okundu. O yıllarda da bu eserle beraber Ayşe oyunu sergilendi. Onun için zaten yazıldı. Oturmuş testi elinde çeşme taşına, oyalı Yemen'i sarmış Ayşem başına diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Biz üzgünüz çünkü daha böyle uzun olmasını diliyoruz ama zamanımız bir saat. Şimdi sizlere yine Hicazkar makamında güzel bir şarkı okumadan önce program kapanışında sizlere yapmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Tuğba Altay, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Kime derdim söyleyeyim halden bilmezse, Esra İçöz seslendirdi. Sırada yine güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e ait bu kez Nihavend makamında yine sevilen bir eserimiz var. Artık senin adını, zehir saçan aşkını unutmak istiyorum. Tahir Engin İçöz seslendiriyor.

Gönül aşık oldu sana. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Akın Özkan'a ait Muhayyer Kürdi makamında eserimiz var sırada. Sizlerden de çok sayıda övgü dolu, sevgi dolu iletiler bizlere ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu akşamın sesini bekliyoruz demiş, ekibimize teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz. Yine Ankara'dan Polatlı'dan Mehmet Altan, TRT Nami ailesi ve dinleyenleri selamlar, saygılar demiş. Ankara'dan yine Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan Enis Türk, güzel ülkeme iyi akşamlar demiş. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, Name dostlarına ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Fethiye'den Bayram Gökçen de bizlerle birlikte, Dilek Hanım evlerimize hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini, kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sevgili arkadaşı Abdurrahman Beşir'e armağan ediyor. Van Adana Çukurova'dan Osman Çokyaman, hayırlı akşamlar, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, TRT Name dostlarına, Antalya TSM korosuna ve koro şefleri Ömer Altunbaş, eşi Emine Altunbaş, İsmail Baha Sürelsan konservatuar hocalarına armağan ediyor. Mehsem Özşimşir sizler için seslendiriyor bu aşk dolu eseri, Gönül Aşık Oldu Sana.

Bakarım yollarına neredesin? Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Neşe Öztaş seslendirdi. Saatlerimiz 19.20'yi gösteriyor sevgili dinleyenler. Muhteşem şarkılarla akşamın sesi devam ediyor. Sırayı sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz, dillerden düşmeyen, bizi geçmişe götüren harika bir eserimiz var. Teoman Alpay imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel selamlarını sevgilerini göndermiş, hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Almanya'dan Fatma Ateşok, iyi akşamlar, gönülden sevgiler, selamlar, emeğe geçen herkese teşekkürler demiş. Sıradaki eseri bize ve TRTname dostlarına armağan ediyor, kalpler göndermiş sayfamıza. Ben de her zaman olduğu gibi Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakırezer de bizlerle birlikte güzel bir akşam diliyor. Sizin programınızda buluşmak bir ayrıcalık demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri bize, eşi Neriman Hanım'a, ablası Afet Hanım'a, Altan Bey'e, kıymetli annesi Nedime Hanım'a, Sürmene Dirlik Köyü sakinlerine armağan ediyor. Nedime teyzeciğim şu anda beni can kulağıyla dinliyor eminim. Ben de buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Harika bir şarkı armağan edeceğim. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu, 5 gün bekledik çok şükür geliyor. Kim diye sorarsanız bizim sesine yüzüne hasret kaldığımız sarı papatyamız. Hoş geldin bir tanem, özledik demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kıymetli arkadaşları Pınar, Meltem, Elmas ve Gülnaz Hanım'la TRTname dostlarına armağan ediyor. Karabük'ten Hürmet Özdemir sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Aydın Efeler'den Adnan Önem TRTname dostlarını selamlamış, sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri ailesine ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Ekibimize de armağan etmiş, teşekkürler. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey'e teşekkür ediyoruz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname dostlarına armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer güzel bir sonbahar akşamından içten selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki

canlarına armağan ediyor. Nikser'den Selami Kabakçı selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan bizi ve Name dostlarını selamlamış. Feryal öğretmenimize biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki eseri gazilerimize armağan ediyorum. Herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkürler. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ve İzmir Tire'den Hüseyin Güden de şu anda bizlerle birlikte, ekibimizi ve tüm TRT Name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm radyo dostlarına armağan ediyor ve ayrıca belirtmiş. Dün eşi Muazzez Hanım'la 7. evlilik yıl dönümlerini kutlamışlar. Evlilik yıl dönümünüzü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Hem Muazzez Hanım'a hem size birlikte sevgilerimizi gönderiyoruz. Harika da bir şarkı armağan ediyoruz sizlere. Teoman Alpay imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi eser, sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Sarmaşık Gülleri. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim.

sanki içimde açtan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık

Akşamın Sesi yine muhteşem bir eserle devam ediyor. Bizi geçmişe götüren, hemen hemen herkesin sevdiği bir eser diyebiliriz. Yusuf Nalkesen imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyiciler. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, Akşamın Sesi Bizim Sesimiz demiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi akşamlar diliyor. Yine sabırsızlıkla beklediğimiz muhteşem program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a ve bugün doğum günü olan Serap Dubaz'a armağan ediyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Serap Dubaz'ın da doğum gününü kutluyoruz. Bizim yapımcı arkadaşımız. Gebze'den Murat Şükür, TRT Name dostlarını selamlamış, sıradaki eseri istemiş bizden. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci de şu anda bizi dinliyor. Akşamın Sesi, dinliyorum her zaman olduğu gibi, ancak bazı dinleyenler sizi papatya ya çiçeklere benzetiyorlar ya, ben de sizi Akşamın Sesinde sunucuların bir tanesi olarak addediyorum sevgili Dilek Hanımcığım demiş. Müjgan Hanım çok naziksiniz, çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceniz için, eksik olmayınız. Çok da güzel bir şarkı armağan edeceğim. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sıradaki eseri sevgili dinleyenler. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan etmiş. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlarım diyerek de bizlere bir uyarıda bulunmuş. Teşekkürler. Seven Kurtboğan Savtekin İzmir'den bizlere selamlamış. Sayfamızın renkli siması Numan Seymenoğlu'nun pırlantası Dilek Hanım. İyi yayınlar diliyorum, evlerimize hoş geldiniz demiş. Katıldığı topluluklarda pozitif enerjisi, neşesi, şen kahkahalarıyla kendilerini sevdiren Azize Akın'ın bugün doğum günü. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, Azize Akın'a, annesi Vahide Orel Akın'a, ağabeyi Cenk Akın'a, sessiz dinleyiciniz Münevver Güven Kurtboğan'a, ayrıca TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Yine bir dinleyicimiz de Azize Hanım'ın doğum gününü kutlamıştı. İstediği de bir şarkı varmış Azize Hanım'ın. O dinleyicimizin ismini okuduğum zaman o şarkıyı armağan edeceğim. Şimdi Seven Kurtman Savtekin için bu şarkıyı dinleteceğiz. Behiye Aksoy'un sesinden gelecek muhteşem eser, hep birlikte dinliyoruz. Sizler için geliyor sevgili dinleyenler. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.

Sırada Serap Mutlu Akbulut'un seslendireceği Dillerden Düşmeyen muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Sizlerden iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Denizli'den Osman Yalçın hayırlı akşamlar diliyor. Hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Naime Yıldız, iyi akşamlar. Sarı Mimozam Antalya'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum Naime Hanım'a. Artık aklım sizde kalacak. Çünkü programın yayın saatlerinde ben hep piyano derslerinde olacağım. Ama size yine de yazacağım. Yine de sevgilerimi ileteceğim size ve tüm ekibinize. Bu güzel program için, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm hafta sonu çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Naime Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum sevgili piyano öğretmenim. Başarılar diliyorum. Taşın aş olduğu asil şehir bucaktan Ali Yöntem hepimizi selamlamış, iyi akşamlar diliyor. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Murat Odabaşı, Zafer Özkara, Rezzan Çatalbaş, bana Hatice Okura ve Akşamın Sesi Papatyasına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler Ali Bey'e. Güzel Antakya'dan herkese iyi akşamlar demiş Mehmet Andız, selamlarını sevgilerini göndermiş. Harikulade programa ve Nadide ekibe iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkıyı Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, Hatice Okur, Sıdıka Tavukçu, Meral Özsan, Mehmet Altan, kıymetli sunucumuz Papatyamız Dilek Hanım'a ve tüm dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar mutlu huzurlu bir hafta sonu diliyor. Öncelikle güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar için ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de her zaman olduğu gibi Nurhayat teyzeye buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Harika da bir şarkı armağan ediyorum. Van'dan Ümit Kaya Çelebi, iyi akşamlar, selam olsun demiş. Serin bir sonbahar akşamından tüm TRT Name dostlarına ve güzel sunumuyla evimize neşe getiren kıymetli Dilek Hanım'a, ekibine selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm dinleyenlere ve ekibimize armağan ediyor. Mersin'den Gülten Duran, güzel akşamlar diliyorum, gönül dolusu sevgiler demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve bana armağan ediyor. Çok teşekkürler. Nazire Metin, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara Radyosu'na, Akşamın Sesine kucak dolusu selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum diyerek sıradaki eseri ekibimize, tüm name dostlarına ve kendisine armağan ediyor. Ankara'dan Meral Menekşe Özardı da bizlerle birlikte güzel bir yayın diliyor. Ankara'dan gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin, iyi ki varsınız demiş. Trabzon'dan Ali Aydoğdu hepimizi, tüm TRT Name dostlarını selamlamış.

Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizi dinliyor. Sevgilerini göndermiş sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Ali Kocabıyık tüm name dostlarına Tavşanlı'dan selamlar olsun demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin iyi akşamlar. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma ve TRTname dinleyenlerine armağan olsun demiş. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte her hafta sonu olduğu gibi şarkılar bizim için çalacak, zevkle dinleyeceğiz. Dostlara selamlar, sevgiler, güzel eserlere eşlik edeceğiz demiş. Sıradaki eseri buralara, sevenlere, sevilenlere armağan ediyorum demiş. Ve Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da bizlere kilometrelerce uzaklıktan sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Türkiye'nin nazar boncuğu, Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'dan sevgili Fazilet anneme, Ispartalı emekli albay Remzi Kartal ve eşi Ayşe Hanım'a, Erol Meral Özsan çiftine, Hatice Okur'a, Hüseyin Güden'e, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama ve Mediha Şen Sancakoğlu'na armağan ediyorum. Lütfen kabul ediniz demiş. Tabii ki diyoruz ve buralardan Japonya'ya, Yamaç Bey'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Güfte İlhan Behlül Pektaş, Beste Amir Ateş, Makam Segah. Serap Mutlu Akbulut sizler için seslendiriyor muhteşem şarkıyı. Ben seni unutmak için sevmedim. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Akşamın Sesi harika bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hiç tatmadım böyle duyguyu, diğer adıyla bu sonbahar vurgunu tanrım. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyiciler. İstanbul Beykoz'dan Vahide Orel Akın selamlarını göndermiş. Yine hafta sonlarımızın vazgeçilmez programını dinlemek için radyomuzun başındayız. Güzel şarkılarınız için sonsuz teşekkürler Dilek Hanım demiş. Ben teşekkür ederim. Sizin seçeceğiniz bir şarkıyı bugün doğum gününü kutladığımız kızım Azize Akın'a, bizi sizlerle tanıştıran çok sevgili kuzenim Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızı Demet Savtekin, torunu Yelda Toprağa, Almanya'daki sevgili kuzenim Nalan Akın Özdemir'e ve Kanada'daki oğlum Cenk Akın'a ve size, değerli ekibinize armağan ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de kızınız Azize'nin doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel, nice uzun yıllar diliyorum sevdikleriyle beraber. Azize Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdunuz diyorum. Buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Antalya'dan Hatice Okur sevgilerini göndermiş. Ankara Radyomuzun en özel programı Akşamın Sesi. Gönüllerimizin sultanı, beklenen, özlenen şarkıların özel ve güzel sunucusu, gönüllerimize hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım'a bu içten sözler için. Sıradaki şarkıyı Dilek Hanımcığım size, kız kardeşim eniştem Ayşe Remzi Kartal'a, Fazilet anneme, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Şükrü Özdamar, İbrahim Özdemir, Seven Kurtboğan Savtekin, Nesrin Ilıcak, Hüseyin Yüksel, Feyzi Akşen ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum. Turunç kokulu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum gönüllerimizin sultanına demiş. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım'a. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu akşamlar diliyor. Bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Günlerden cumartesi bu güzel programı bizler için hazırlayan sunan sevgili Dilek Hanım'a ve ekibe çok teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e, Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte bir sonbahar akşamından sevgiler, selamlar demiş harika Nadide programa. Bu program hiç bitmesin. Seçkin eserlerle, namelerle kulaklarıma doluyorsun. Sevgili Dilek Hanımcığım, bizler her daim mutluluk saçan bir program yapıyorsun bizlere. Sunucumuz sen kalplerdesin her zaman demiş. Çok teşekkür ediyorum övgülerine Muharrem Bey'in. Ve bir şiir yazmış Ankara Radyosu'na. O şiiri de okumak istiyorum kısaca. Akdeniz'in suları dalgaları önünde, kızıl ötesi turuncu, güneşin doğuşu gönüllere kalplere dolarken, bir başka sefa oluyor, güneşim dünyaya ışık saçarken, bir akyel rüzgarı esintisiyle denizin dalgaları kumsala vuruyor, kumsalda iz bırakıyor. Denizin martıları dalgaların üstünde kanat çırparken bana bir esinti oluyor. Sevdiğimi bir liman güvertesinde bekler dururum. Denizin dalgaları önünde gelecek diye bekliyorum demiş. Güzel de bir şiir yazmış. Elinize sağlık diyorum Muharrem Bey'e. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Hafta sonları sabırsızlıkla bekleyip zevkle, huzurla, mutlulukla dinlediğimiz Akşamın Sesine, Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize selamlar, sevgiler demiş. Bizden de selamlar, sevgiler ve Selahattin Bey her zamanki gibi övgülerini göndermiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Güfte Cansın Erol, beste Selahattin İçli, makam Kürdi. Ahmet Özsan sizler için seslendiriyor bu muhteşem eseri. Hiç tatmadım böyle duyguyu.

Sanırdım gündüzdü onlarla gecem. Harika bir eser dinledik. Duygularımız coştu sevgili dinleyiciler. Biraz da hüzünlendik bu güzel eserle. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın mısralara döktüğü, Kamuran Yarkın'ın Muhayyer Kürdi makamında bestelediği bu muhteşem eseri Seçil Heper seslendirdi. Saatlerimiz 19.58'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Adresimizi hatırlatalım sevgili dinleyiciler. TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi göndererek sevdiklerinize, yakınlarınıza, kendinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Sırada güçlü ses Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğimiz Saadettin Kaynağı'na ait Hicaz makamında hepimizin bildiği güzel bir eser var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemiz bizlerle birlikte Dilek Hanım'a ve ekibine iyi yayınlar, selamlar, sevgiler demiş. Teşekkürler. Erdek'ten Gülsefa Koçyiğit Can Bolat, hayatın akışında yaşamda çokça yeri olan tek dost radyomuzla iyi ki varsınız. An itibariyle sanat güneşimizden dinlediğim Sarmaşık Gülleri gibi sarıp sarmalayan şarkılarımızla her daim gönüllerdesiniz demiş. Sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'den İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgilerini göndermiş. Bakalım okumaya devam ediyorum. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlarını sevgilerini göndermiş. Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle iyi akşamlar, selamlar, sevgiler. Yeni bir akşamın sesinde sıradaki eseri ekibinize, tüm Name dostlarına ve Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Van'dan Ömer Yarım Batman selamlar saygılar demiş, bizi ve TRTname dostlarını selamlamış, huzurlu akşamlar diliyor. Ankara'dan Ufuk Erdem hayırlı günler dilerim demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Hasan İlhan, Ayten Derin ve Gülçin Heybeli'ye armağan ediyor. Çanakkale'den Engin Erdoğan selamlar, ekibe kolaylıklar diliyorum demiş. Manisa'nın Ortaköy Yunus Park'tan selamlar, mutlu akşamlar demiş Mehmet Uluyurt. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız, Hüseyin Güden, Necmettin Uca ve tüm Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı torunları Sıla ve Aden için istemiş. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan bizleri selamlamış. TRTname dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Düğün sezonu biraz azaldı. Vakit buldukça yazacağım. Şu an dinlemedeyim. Birbirinden güzel şarkıları bizlere hazırlayan Güzide ekibe teşekkür ediyorum demiş. Yaşar Köksal akşamları pek programa katılamıyordu. Demek ki düğün sezonu nedeniyle işleri yoğunmuş. Kolay gelsin diyorum. Kütahya'dan Behrin Özkök iyi akşamlar, başarılar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm TRTname dinleyicileriyle sevenlere armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre iyi yayınlar diliyor. Sizlerin sayesinde yine keyif dolu bir akşam içindeyiz demiş. Heyecanla dinliyoruz demiş. Tüm eserleri başta kardeşim Akif olmak üzere tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Musa Özçelik, Hüseyin Güden, Ümit Kaya Çelebi ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Saadettin Kaynak imzasını taşıyan Hicaz makamında güzel bir eser armağan ediyoruz sizlere. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz hep birlikte. Bu yerler ne füsunkardı.

Muhteşem ses Muazza Bacı'yı rahmetle anıyoruz. Saadettin Kaynağ'ın Hicaz eserini sesinden dinledik. Bu yerler nefüsün kârdı. Sırada aşk dolu bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Sizlerden sevgi dolu iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Adana'dan Neslihan Yakar, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, en güzel akşamlar sizlerin olsun demiş. Dilek Hanımcığım, Sarı Gülüm, sıradaki eseri kıymetli eşim Muhammed'e, oğlum Mustafa'ya, kızlarım Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunlarım Arya Kaan, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibe ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri Name dostlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlerle birlikte. Bugün komşularımla oturduk ve sizin yayınınızın başlayacağı saate göre ayarladım kendimi demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi radyomu açtım. Beraber dinleyeceğimiz eserlerden sizin seçeceğiniz bir şarkıyı kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacağız. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, sevgiler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Dilek Hanım. Repertuarınız her zaman olduğu gibi birbirinden güzel şarkılarla dolu demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Bafra'dan Rıza Yakın, sonsuz selamlar, saygılar güzel ülkemin güzel insanlarına, güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Fatma, kızları Nuray, İlknur, damadı Abdullah, torunu Giray'a ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal, torunu Ares için bir şarkı istemiş bizden. Ankara'dan Ufuk Erdem hayırlı akşamlar diliyor. İstanbul Fatih'ten Yiğit Ceylan, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz Yiğit Ceylan'a. Fahri Ceylan'dan selam ve gönül dolusu sevgiler geldi size demiş. Her zaman dinliyoruz sizi, iyi akşamlar dileriz demiş Fahri Ceylan dinleyicimize. Teşekkür ediyorum. Bizi dinlemeye devam ediyorum diyorum Yiğit Bey ve Fahri Bey. Hoş

geldiniz tekrar. Yelda Toprak, iyi akşamlar. Ben İzmir'den Yelda Toprak. Bugün çok sevdiğim Azize Akın'ın doğum günü. Azizeciğimin doğum gününü kutluyorum. Sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyorum. Vahide Akın ve Cenk Akın'a da selamlar, sevgiler demiş. İzmir'den Azize Hanım'ın doğum gününü kutlamış Yelda Toprak. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Güzel şarkılardan birini adeta sizlerle, yani TRT Name akşamın neşesi programıyla büyüyen torunum Beliz Bebeğe demiş. Akşamın sesi programıyla olacak Musa Bey. Beliz Bebek bizimle beraber maşallah kaç ay oldu? 7 aylık oldu herhalde. Allah sağlıkla büyümeyi nasip eylesin. Yanağına öpücükler konduruyorum Beliz Bebeğimize. İnşallah 2 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanıyoruz. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Torunuma armağan ediyorum. Denizli Tavas'tan selamlar, sevgiler demiş. 1 yaşına mı geldi Beliz Bebek? İnanamıyorum maşallah. Oh, çok da güzel bir bebek olmuştur. Allah korusun, sağlıkla büyümeyi nasip etsin Allah inşallah. Edirne'den Selda Karayiğit gönül dolusu sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Kemalpaşa'dan Kenan Karanfil, hayırlı akşamlar Dilek Hanım. Herkese selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Buradayım, keyifle dinleyeceğim. Gezi bitti, yuvamdayım demiş. Evinize hoş geldiniz diyoruz Kenan Bey'e de. Ve Samsun'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş. Name dolu mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri önce sevgili sunucumuz Dilek Hanım ve ekibine, name dostlarıma, eşim Haldun Bey'e, ablam Remziye Boyar'a armağan ediyorum. Sonsuz sevgiler, teşekkürler. Akşamımızın neşesisiniz. İyi ki varsınız demiş Reyhan Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Meral Özsan'dan da az önce bir mesaj ulaştı bana WhatsApp'tan. Uşak'tan Meral Özsan sevgilerini, selamlarını göndermiş. Yoğun bir gündü demiş. Güzel bir eseri eşim Erol Bey'e ve bana armağan ederseniz sevinirim demiş. Tabii ki armağan ediyoruz diyorum ve aşk dolu bir eser armağan ediyorum sizlere. Güftesi İsmail Koçar'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Uşak makamında harika bir eser. Ayşegül Durukan sizler için seslendiriyor. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Akşamın Sesi Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz muhteşem bir şarkı ile devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Ankara'dan Kadriye Cangir, sevgili Dilek Hanım, TRT Name'nin en güzel programı ve en mükemmel sunucusu. Her zaman büyük bir zevkle dinliyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı senin, ekibin, TRT Name dinleyenlerinin ve tüm sevdiklerimin sevdiklerim için istiyorum. Kucak dolusu sevgiler demiş, kalpler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a. Ankara'dan Emel Sürücü iyi akşamlar diliyor. Programda Hicazkar ya da Suznak bir eser olursa benim için olsun diyorum. İyi yayınlar Dilek Hanım demiş. Tabii ki diyorum, Hicazkar bir eser armağan edeceğiz size. Nalan Akın Özdemir, sevgili TRT Name ailesi, bugün canım kuzenim Azize Akın'ın doğum günü. Yaşını söylemeyelim, nazar değmesin. Canım kuzenim, yeni yaşın sana bol mutluluk, kahkaha ve güzel anılar getirsin. Hep yüzün gülsün, gönlünden geçen her şey gerçek olsun. Sıradaki şarkı doğum günü hediyesi olarak benden sana gelsin. İyi ki varsın. Almanya'dan sessiz dinleyiciniz Nalan Akın Özdemir demiş. Nalan Hanım'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz Almanya'ya. Sessiz kalmayın bundan sonra, sizi de aramızda görmek istiyoruz diyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Yaşam paylaşınca güzel ve anlamlı. Elveda Gençliğim adlı şarkıyı, vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyenlerimize olsun demiş. Bizim seçtiğimiz eserler oluyor biliyorsunuz Mehmet Bey. Sıradaki eseri de sizin için dinleteceğiz. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı selamlar, sevgiler olsun demiş bize, iyi yayınlar diliyor. Güfte Şeyda Temuçin, beste Zekai Tunca, makam Hicazkar. Zekai Tunca seslendiriyor muhteşem şarkısını sizler için. İnan üzülmedim elveda derken, geri geleceğin içime doğdu.

Sırada Bimen Şen'e ait Kürdili Hicazkar makamında dillerden düşmeyen herkesin bildiği güzel bir eser var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyenler. Azize Akın, radyolarımızın başındayız Dilek Hanım. Bu güzel akşam ve şarkılarınız için çok teşekkürler. Ben de yine sizin seçtiğiniz bir şarkıyı canım annem Vahide Orel Akın'a, İzmir'den çok sevgili teyzem Seven Kurtboğan Savtekin'e, Almanya'daki çok sevgili kuzenim Nalan Akın Özdemir'e ve bu yaz birlikte çok güzel zamanlar geçirdiğimiz sevgili Demet Savtekin ve kızı Yelda Toprağa armağan ediyorum. İyi akşamlar diliyorum demiş. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. İzmir Karaburun Mordoğan'dan Arif Beşdemir de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Güzel bir akşam diliyor. Dilek kızımıza da başarılarının devamını dilerim. Sıradaki şarkıya beni ve TRT Name dostlarını ortak eder misiniz demiş. Tabii ki ederiz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şifne'den Doğan Çizmeci, akşamın denize usulca indiği, rüzgarın kıyılara bir name bıraktığı saatlerden selam olsun, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Hamza Bey'e, komşusu Fethiye Hanım'a armağan ediyor. Kulağımız sizde, iyi ki varsınız. Seni çok seviyorum canım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Karasu'dan Ayşe Erbay sevgilerini göndermiş. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Sıradaki eseri Erbay ailesine ve name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Erdal Cingöz, iyi akşamlar. Dükkanı kapattım. Eve doğru yol alırken kervanınıza ortak olmak istedim. Her şey çok güzel demiş. İzmir'den bizleri selamlamış. Adana Çukurova'dan Maşite Demirhan Bozbulut selamlarını göndermiş. Keyifle dinlediğimiz programınızı sevdiklerimizle mesajlarımızı paylaşmak bize öyle mutluluk veriyor ki tüm ekibinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki şarkıyı kıymetli kardeşi Mehmet Akif'e armağan ediyor. İyi akşamlar diliyor. Ülkü Demirhan Ergü, Yavru Vatan Kıbrıs'tan, iyi akşamlar Dilek Hanım. Üniversiteyi hukuk fakültesinde kazanan oğlum için Lefke'deyiz. Sizin seçtiğiniz bir şarkıyı öncelikle size, ekibinize, oğluma ve çok sevdiğim Demirhan ailesine armağan ediyorum demiş. Maşallah diyorum, hukuk fakültesini kazanmış, hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum. Murat Altay, merhaba iyi akşamlar TRT Nami ailesi ve dinleyenleri demiş. Teşekkürler. Aydın Efeler'den Adnan Önem sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Adana'dan Sevda Demirhan, bu arada Adana'dan ne çok dinleyicimiz yazdı, ellerinize sağlık. Sevda Demirhan hepimizi selamlamış. Kıymetli eşi Akif Bey'e sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyor. Kayseri'den Mustafa Kına da bizlerle birlikte, bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Akşamın Sesi'nin güzide ekibine ve tüm dostlara selamlar. Her hafta sonu olduğu gibi yine eserler muhteşem, emeklerinize sağlık demiş. Sıradaki şarkıyı eşine, çocuklarına, mesai arkadaşlarına, şube müdürlerine ve radyo başında olan tüm dostlara armağan ediyor. Hüner Coşkuner'in Ölümsüz Sesi'nden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz. Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim gülşen.

Saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Akşamın sesi yine güzel bir eserle devam ediyor. Arşivlerden sizin için seçtiğim bir eser bu sevgili dinleyiciler. Güftes İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz makamında. Kader böyle istiyor, çare yok biliyorum. Harika bir eser sevgili dinleyiciler. Bence epeydir dinlemediniz bu şarkıyı. Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinliyoruz hep birlikte.

Çok güzel bir eser değil mi sevgili dinleyiciler? Biraz sitem dolu ama harika sözleri var. Kader böyle istiyor, çare yok biliyorum. Necdet Tokatlıoğlu'nun güzel bestelerinden bir tanesiydi. Kendi sesinden dinledik hep birlikte. Sırada yine ölümsüz bir ses Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğimiz muhteşem bir şarkı var sevgili dinleyiciler. Hepimizin sevdiği bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Ahmet Bakır Ezer sevgilerini göndermiş bizlere, teşekkürlerini göndermiş. Servet Şahin Kuşadası'ndan biz.

selamlarını göndermiş. Atakan Palazoğlu, Muğla'dan Ordu'ya seyahat ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Sinem'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Atakan Bey'e. İyi yolculuklar diliyoruz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bize, eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif, Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yaz Özçelik, değerli müdürleri Mustafa Mingil'le, yeğenleri Profesör Doktor Arif Çerçi ve Doçent Doktor İsmail Yavuz Öztürk hocalarına armağan ediyor. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan iyi akşamlar diliyor. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ağabeyi Mehmet Akif Bey'e armağan ediyor. Bakalım, Demet Savtekin'den bir mesaj ulaştı bize, İzmir'den. Demet Savtekin, hayırlı akşamlar, kucak dolusu sevgiler demiş. Azize Akın'ın doğum gününü kutluyorum. Sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyorum. Vahide ablaya ve ayrıca Kanada'da bulunan Cenk'e de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ve Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan az önce bir mesaj ulaştı bizlere. Sevgili dinleyicimiz Numan Seymenoğlu birkaç haftadır programda yoktu. Biz de Numan Bey'in neden o programa katılmadığını öğrenmek istedik. Maalesef babasını kaybettiğini öğrendik. Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili babasına. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın diyoruz Numan Bey, çünkü her yayınımıza katılır, eksik olmasın. Vefalı dinleyicilerimizden bir tanesi sizler gibi. Hepinize bu arada çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, hepinize kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Numan Seymenoğlu demiş ki, Adana'dan telli turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler. Güneş Anadolu topraklarından vedaya hazırlanırken, akşam güneşi yerini pırlantamız Dilek Hanım ve ay ışığına devrederken, biz dinleyenlere özlenen günler gibi mutluluk ve dinginlik katmaya devam ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum bu mesaj için, güzel mesaj için Numan Bey'e. Ve sizlere harika bir eser armağan ediyoruz. Güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Semahat Özden Ses'e ait Hüzzam makamında. Müzeyyen Senar'ın Ölümsüz Sesinden dinliyoruz. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Dün

Saatlerimiz 20.40 sevgili dinleyiciler. Sırada güftesi Nahit Hilmi Özeren'e, bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hüzzam makamında bir eserimiz var. Öncelikle sevgili bestekarlarımızdan, kıymetli hocalarımızdan, sanatçılarımızdan iletiler geldi. Onları da okumak istiyorum. İstanbul'dan Turhan Öge, iyi akşamlar Dilek Hanım, içten sevgilerimi gönderiyorum demiş. Antalya'da bulunan Trio Müzik Okulu'nun değerli öğretmeni sevgili Arda Esen'in bugün doğum günü. Doğum gününü kutluyorum TRTname dinleyicilerimize ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kıymetli sanatçımız Turhan Öge'ye, biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Arda Esen'in de doğum gününü kutluyoruz. Antalya'dan Uğur Çınar bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş hepimize. Her zaman olduğu gibi yine güzel bir musiki akşamında Dilek Hanım'ın seçtiği şarkıları hep beraber dinlemek, söylemek ve yaşamak çok güzel bir duygu seli oluşturuyor evrende. Emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum Uğur Çınar'a, kıymetli sanatçımıza kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Armutlu'dan Kadi Şarman hocamdan da sevgiler, selamlar ulaştı bize. Sevgili Dilek ve ekibine, akşamın sesine, tüm TRTname dinleyenlerine özlemle merhaba. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma ve amatör koro mensuplarına armağan ediyorum demiş. Kadi Şarman hocama ben de kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir Ayvalık akşamından sevgilerimizi gönderiyoruz demiş Akif Özüşen, kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam ve eşi Yasemin Hanım. Yine bir cumartesi ve biz radyomuzun başındayız. Sizin seçtiğiniz güzel şarkıları dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı canım eşim Yasemin Hanım'a ve sizlere armağan ediyorum demiş. Ben de Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sanatçımız Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor. Zamanla belki geçer bu aşk da, hicran da.

Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur. Neveser Kökteş'e ait Mahur makamındaki bu güzel eseri sanatçımız Didar Aliye Koyuncu seslendirdi. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, Kadri Şençalar'a ait Hicaz makamındaki eserle Ali Suat Erdil sizlerle.

İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Ertunca hocamdan az önce bir mesaj ulaştı. Dilek Hanım, dikkatli seçimleriniz, seçkin sunumunuzla müziğimize kattığınız değerlere, hoşça vakit geçirmenin çok üstünde, yürekten teşekkürlerimi sunar, bu güzelliğin daim olmasını dilerim demiş. Zeki Ertunca hocamdan yine övgüler geldi bize. Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum Zeki Ertunca hocama. Güzel bir eser dinleyeceğiz şimdi. Hüzzam makamında hepimizin sevdiği dillerden düşmeyen, küçük yaşta aldım sazı elime, kimlere armağan edelim? Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi muhterem Özyener'e ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, ekibimize ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Sadi

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Muazzez Ersoy seslendiriyor. Yar yolunu kolladım. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusura bakmayın. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle, programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç. Esen kalın.

İstanbul'a, müzik stüdyomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Ben Cengiz Han Sönmez. Program yapımcısı Çiğdem Işık ve tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter'le birlikte sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Fasıl heyetimiz stüdyoda yerlerini aldı ve geleneksel haliyle bir meydan faslı sunacağız sizlere bugün. Hanendelerimiz Ayşe Eren Yusuf, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Çağlar Fidan, refakat edecek sazendelerimiz kemanla Talat Er, violonselle Serdar Açın, kanunla Bora Dicle, udla Oytun Uçar, tamburla Gökalp Yüzler, neyle Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş bizlerle olacak. Hazırsanız Faslı Niharent başlıyor.

0: Faslı Nihavend sona erdi. Ara Taksim'de Bora Dicle'yi dinledik. Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Program yapımcısı Çiğdem Işık, ton maestrimiz Süleyman Nazif İlter, hanendelerimiz Ayşe Eren Yusuf, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Çağlar Fidan. Eşlik eden kıymetli sanatçılarımız Talat Er, Serdar Açın, Bora Dicle, Oytun Uçar, Gökalp Yüzlüer, Ali Osman Erdoğdular, Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş bize eşlik etti. Tekrar birlikte oluncaya dek sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Meydan Faslı.

Dingin Gönülhanesi'nden gönül dostlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Genç namelerde bu hafta perdeler arasındaki o gizli meşki, mızrabın ahşaba ve tele dokunurken çıkardığı irfani nidayı idrak etmeye niyet ediyoruz. Kadim medeniyetimizde müzik, yalnızca kulak hazzeden bir ahenk değil, ruhun kendi özüne doğru çıktığı bir iç yolculuk, bir hakikat arayışıdır. Gönlünü klasik geleneği meşk zincirine bağlayan genç icracılarımız da bu köklü hikmetin günümüzdeki en zarif taşıyıcılarıdır. Şimdi zihnimizin karmaşasını bir kenara bırakıp, namelerin edep ve vakar dolu dünyasına kapılarımızı aralıyoruz. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bugün stüdyomuzda kanun sazının hem teknik yetkinliğine hem de o derin ruhuna genç yaşına rağmen liyakatle temas eden kıymetli bir sanatçımızı ağırlıyoruz. Sevgili Salih Efekan Gölge.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Türk müziğinde saza vurulan her mızrap bir kelam, ulaşılan her perde bir makamı irfandır. Bu bakış açısı ile sevgili Efekan, öncelikle kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtmanı rica ediyorum. Kimdir Salih Efekan Gölge?
0: Öncelikle bu güzel programa beni davet ettiğiniz ve böylesine kıymetli sohbeti benimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de en içten selamlarımı iletiyorum. Ben Salih Efekan Gölge. 2001 yılında Ankara'da doğdum. Aslen Hataylıyım. Kanun'la tanışmam Güzel Sanatlar Lisesi yıllarında oldu. O yıllarda başlayan bu yolculuk, zaman içerisinde müziğe olan ilgimin ve kanuna olan bağlılığımın daha da güçlenmesini sağladı. Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladım. Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Bunun yanı sıra Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapıyor, akademik çalışmalarımı da sürdürüyorum.
1: Efekan hem icracı, hem bilim alanında çalışmalar, hem de öğretim elemanı olarak talebelerle bir arada olmak manasıyla çok gönlü çalışmalar yürütüyorsun.
0: Evet hocam,
1: Bu
0: elimden
1: genç
0: geldi.
1: yaşında yapmış olduğum bu çalışmalardan dolayı öncelikle seni tebrik etmek isterim.
0: Teşekkür ederim hocam. Siz çok sağ olun.
1: Çok kıymetli aşamalar ve merhaleler bunlar aslında. Hem icracı olmak, hem öğretici olmak, hem de Türk müziğinin bilim yönündeki çalışmalarını yapmak. Bu alanda bütüncül bir bakış açısıyla alana hizmet etmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla.
0: Evet hocam.
1: Peki kanun sazı ile kurmuş olduğun bu deruni bağı ve klasik üslubu olan hürmetini aslında senden dinlemek istiyorum. Nasıl tarif edersin bunu?
0: Kanunla kurduğum bağın zaman içerisinde gelişen ve derinleşen bir bağ olduğunu düşünüyorum. İlk yıllarda kanuna daha çok icra yönüyle yaklaşırken, zaman içerisinde sazı daha iyi tanıdıkça Türk müziği içerisindeki yerini daha iyi anlamaya başladım. Bugün kanun benim için yalnızca eserleri icra ettiğim bir saz değil, duygularımı, düşüncelerimi ve müziğe dair anlayışımı aktarabildiğim bir ifade alanı. Klasik üslup konusunda ise benim için eserin özüne ve tavrına sadık kalabilmek çok önemli. Bir eseri icra ederken yalnızca notaları doğru seslendirmekten ziyade eserin karakterini ve dönemini anlamaya, bestecinin ortaya koyduğu ifadeyi doğru şekilde yansıtmaya gayret ediyorum. Bu noktada geçmişteki önemli icraları dinlemek, ustaların tavırlarını anlamak ve bunları kendi icram içerisinde doğru bir şekilde değerlendirmek benim için önemli bir yere sahip. İnşallah bugün kanunun diliyle bu güzel musikiye dair hissettiklerimizi elimden geldiğince kıymetli dinleyicilerimizle buluşturabiliriz. Bu güzel davetiniz için tekrardan teşekkür ediyorum hocam.
1: Ne güzel söyledin. O zaman bu içten kelamlarının ardından Türk müziğinin maziye açılan kapılarından içeri adım atabiliriz. Müziğimizin büyük dehası Tamburi Cemil Bey'in muhayyer makamının o dik, melakuti duruşunu perdelere nakşettiği abidevi bir klasik eser. Muhayyer Peşrevi. Şimdi sözü sevgili Salih Efekan Gölge'ye bırakabiliriz.

0: Sevgili Efekan, Tamburi Cemil Bey gibi büyük bir dehanın ruhunu kanunun tellerinde gerçekten bir zikir gibi TRT Name dinleyicilere aksettirdiğin çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Türk müziğinde edep ve tavır teknik becerinin daima önünde tutulmuştur. Sen genç bir kanun icracısı olarak sazına yaklaşırken bu tasavvufi ve klasik edebi icrana nasıl yansıtıyorsun?
1: Benim için edep, sazın başına geçtiğim anda önce dinlemeyi ve anlamayı bilmekle başlıyor. Kanunu yalnızca ses çıkaran bir saz olarak değil, yüzyıllardır aktarılan bir musikinin taşıyıcısı olarak görüyorum. Bu yüzden her esere ve her nameye bir emanet duygusuyla yaklaşmaya çalışıyorum hocam. Tavır da biraz bunun devamı aslında. Ne kadar teknik imkana sahip olursak olalım, müziğin ruhuna hizmet etmediği sürece bunun tek başına yeterli olmadığını düşünüyorum. Ben de özellikle klasik eserlerde icramda gösterişten ziyade eserin ruhunu ve duygusunu doğru şekilde aktarabilmeye gayret ediyorum. Bunu da hala öğrenmeye ve anlamaya devam ettiğim uzun bir yol olarak görüyorum.
0: Geleneğimizde meşk öğretim yöntemi temel yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Meşk öğretiminde edep icradan her şeyden önce tutulmuş. Dolayısıyla bir usta önce edep ve adabı öğretip akabinde talebesine, çırağına Türk müziğini aktarmaya çalışmış. Bu manada Türk müziğinin ekol olmuş ustalarının izinden gitmek genç bir icracı için büyük bir mesuliyet yüklüyor gerçekten. Bu kadim nameleri bozmadan yarınlara aktarmak adına nasıl bir yol izliyorsun?
1: Hocam, bu musikide kendinden önce oluşmuş çok büyük bir birikimin içerisinde var oluyoruz. Dolayısıyla bir eseri eline aldığında aslında yalnızca bir besteyi değil, o bestenin yıllar içerisinde oluşmuş icra anlayışını, tavrını ve estetik dünyasını da devralmış oluyoruz. Ben bunu geçmişle bugün arasında kurulması gereken bir

0: bir bağ olarak görüyorum. Bu nedenle ustaların icralarını dinlemek, eserin notasının yanında onun tavrını ve nasıl yorumlandığını anlamak açısından benim için çok önemli. Ancak geleneği yaşatmanın yalnızca geçmişte yapılanı tekrar etmek olmadığını düşünüyorum. Eğer bir musikinin gelecek nesillere ulaşmasını istiyorsak, onun özünü ve karakterini korurken kendi zamanımızın içerisinde de yaşatabilmemiz gerekiyor. Ben de icramda bu anlayışı gözetmeye, öğrendiğim mirasa sadık kalırken kendi sesimi ve yorumumu da zaman içerisinde oluşturabilmeye gayret ediyorum. Bunun, bu musikinin sürekliliği açısından bizim kuşağımıza düşen en önemli görevlerden biri olduğunu düşünüyorum.
1: Söyleşimizin bu derin sohbetinin ardından günümüz saz müziğinin zarif temsilcilerinden birinin hayal dünyasına uzanıyoruz. Göksel Baktagir'in Muhayyer Kürdi makamının o içli, tefekkür dolu ve dünya kelamından uzaklaşan tınılarını işlediği meşhur eseri var sırada. Hayal gibi.

0: TRT Name.
1: Sevgili Efekan, manevi atmosferi yoğun olan bu eseri gerçekten bir şiir edasında yorulmadın, teşekkür ediyorum. Günümüzün durmak bilmeyen akışı, zihinsel bütünlüğümüzü kopararak sığlaşan bir kavrayış üretiyor. Dikkatimizin her parçası bir yana savrulmuşken, hayatın katmanlarına inemeden sadece yüzeydeki akıntıya kapılıyoruz. Böylesi bir ortamda senin gibi bir gencin her aşamasında

0: Mutlak bir disiplin, derin bir odaklanma ve şuur isteyen bu sanata kendini verebilme imkanını nasıl sağlıyoruz?
1: Hocam, hayatın içerisinde birçok sorumluluk aynı anda yer alabiliyor. Eğitim, akademik çalışmalar ve günlük hayatın telaşı içerisinde her zaman uzun saatler çalışmak mümkün olmuyor. Fakat müzikle kurduğum bağı koruyabilmek için şartlar ne olursa olsun kendime mutlaka bir çalışma alanı oluşturmaya gayret ediyorum. Yaptığım işi yalnızca günlük bir çalışma olarak değil, uzun soluklu bir yolculuk olarak görüyorum. Bu yüzden her gün mutlaka büyük bir ilerleme kaydetmekten ziyade zaman içerisinde üzerine bir şeyler koyabilmeye ve kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Önemli olan o bağı ve sürekliliği kaybetmemek.
0: Peki şu an bizi dinleyen, belki de hayatın o karmaşık uğultusundan yorulmuş, kendi yaşıtlarına, gençlere ne söylemek istersin bu minvalde?
1: Ben de bu hayatın telaşını yaşayan biri olarak bu karmaşa içerisinde insanın bazen ne için yola çıktığını unutabildiğini düşünüyorum. Böyle zamanlarda insanın kendisine dönmesi ve gerçekten değer verdiği şeylere tutunması çok önemli. Ben kendi adıma müziğin bana bunu hatırlatan en önemli şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim.

0: Dinleyenlere de neye gönül verdilerse onun peşinden sabırla ve samimiyetle gitmelerini söylemek isterim.
1: Ne güzel ifade ettin. Müzik aslında hayatın karmaşasından bizi uzaklaştırıp biraz durmamızı sağlayan, sakinleşmemizi sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Senin yaşıtındaki gençlere ya da Türk müziğine meraklı olan kişilere söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi biraz müziğe odaklanmaları diyebiliriz, değil mi?
0: Evet hocam.
1: Onların da kendi içlerindeki ritmi bulabilmeleri için nasıl bir kapı aralamak, nasıl bir davette bulunmak istersin?
0: Bence bunun için öncelikle merak ettikleri bir müziğin veya enstrümanın kapısını aralamaları gerekiyor. Bir enstrüman öğrenmek, iyi bir müzik dinlemek ya da bir ustayı takip etmek bile insanın dünyasını gerçekten değiştirebiliyor. Benim tavsiyem kendilerine yakın hissettikleri bir alana sabırla yönelmeleri ve hemen bir karşılık beklemeden devam etmeleri. Zaman içerisinde insan neye ait olduğunu ve kendisini neyin beslediğini daha iyi fark ediyor.
1: Gönül meşkimize yakın dönem Türk müziğinin en kıymetli şahsiyetlerinden bestekar ve ud virtüözü Ciniçen Tanrıkorur'un estetik dünyasıyla devam edelim. Merhum hocamızın Kürdürcezker makamında muazzam bir klasik üslupla vücuda getirdiği bir eser var sırada. Kürdürcezker Saz Semai.

Gençnamelerde bu haftalık beraberliğimizin nihayetine ererken yine Cünüşen Tanrı Korur Üstad'ın mızrap tekniğini ve ritmik dehasını zirveye taşıyan süratli bir formu dinleyicilerimize armağan ederek programımızı kapatıyoruz. Kürücezkar Longa. Sevgili Efekan Gölge, bu güzel bir name yolculuğunda bizlerle birlikte olduğun için sana gönülden teşekkür ediyorum. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu hafta da sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bu akşam da Türk musikisinin o görkemli tarihine, bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Geçmişten bugüne miras kalan o silinmez nameleri dinlerken aslında kadim bir kültürün ve medeniyetin sesine kulak vereceğiz. Bestekarlarımızın tarihten bir hikaye fısıldayan eserleri eşliğinde musikimizin o zengin ve derin dünyasında yeni kapılar aralayacağız. Şimdi huzur dolu tınılar eşliğinde musikimizin köklü geçmişine doğru hep beraber yola çıkalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Türk musikisi tarihinde bestekar ve bir ud virtüözü olarak önemli bir yere sahip olan Sedat Öztoprak'ı tanıtacağız. Programımıza bestekarımızın Suzi Dil Saz Semaisi ile başlıyoruz.

Sedat Öz Toprak, babası İbradalı Hüseyin Şakir Bey'in ağır ceza reisi olarak görev yaptığı sırada 1890 yılında Konya'da doğdu. Şakir Bey'in 5 çocuğunun 4.'südür. Ailesinin bütün baskılarına rağmen musikiye aşırı düşkünlüğü sebebiyle ortaokuldan sonra öğrenim görmedi. İlk musiki derslerini Konya Mevlevihanesi'nin dervişlerinden olan Abdi Dede'den aldı. Bundan sonra kendi kendine ut çalmaya başladı. Bu konuda belli bir hocası olmamasına rağmen Allah vergisi bir yetenekle sazında üstün bir virtüöziteye ulaştı. Sırada bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Suzinak makamındaki bir şarkısı var. Eseri Ayşe Taş'ın sesinden dinleyeceğiz. Ne çok çektim hasretini bilsen ah ben, nerede kaldın gelmez oldun sevdiğim sen, yanıyor senin aşkınla bu can bu ten, nerede kaldın gelmez oldun sevdiğim sen.

İstanbul'a yerleştikten sonra kısa zamanda ilerleyerek musiki çevrelerinin dikkatini çekti. Darül Ala'nın kurucu kadrosunda ve hoca olarak Darül Talim'i musikide görev aldı. Sazını metodik bir teknikle kullanırdı. Aynı zamanda güzel bir sese sahip olan Öztoprak, eserleri temiz bir üslupla okurdu. Şimdi bestekarımızın Ruhfeza makamında bestelediği Zeybe'yi dinleyeceğiz.

Müzik alanındaki güçlü kişiliği Atatürk'ün de dikkatini çekmiş. Huzurunda konser veren Öztoprak hakkında Gazi Mustafa Kemal takdir dolu sözler söylemiştir. Yurt içinde ve yurt dışında çıkan çeşitli yayın organlarında da kendisi hakkında yazılar yayınlanmış, onun musiki konusundaki üstünlüğünden övgüyle söz edilmiştir. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın Şehnaz Buselik makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Güneri Tecer seslendirecek. Güş edip gözyaşı ister çağlamak, duş olup aşka ne hoştur ağlamak. Çare sazdır zülfüne dil bağlamak, duş olup aşka ne hoştur ağlamak.

Bir oud virtüözü olan sanatçı için udi nevresten sonra bir ekoldür denilebilir. İcrada daha çok göbekte ve kafeste çalmayı sever, udu kendi yaptığı köseleden bir mızrapla icra ederdi. Eserlerinin icrası ritmik yapılarının zorluğu sebebiyle oldukça güçtür. Radyo giriş sınavlarında bu eserlerin deşifre parçası olarak verildiği kurum yöneticileri tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca bir Fransız dergisi, Öz Toprağı çarpıcı ritim anlayışı ve makam geçkilerindeki zarafeti nedeniyle Türk müziğinin Beethoven'ı olarak tanıtmıştır. Programımız bestekarımızın Şehnaz Saz semaisiyle devam ediyor.

Sedat Öztoprak döneminin önemli bir saz ve sözlü eser bestekarıdır. Kendine has ve ustalık gerektiren besteler arasında yaklaşık 7 peşrev, 15 saz semaisi, longa ve sirtoların yanı sıra değişik makamlardan 25 oyun havası ile 33 şarkı bulunmaktadır. Öztoprak 35 yıllık eğitmenlik hayatında birçok öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği sayısız öğrencileri arasında en tanınmış olanı ise ünlü kanun sanatkarı Vecihe Daryal'dır. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sırada bestekarımızın Hüzzam makamında bir şarkısı var. Eseri Hamiyet Yücesesin yorumuyla dinleyeceğiz. Alim'in evleri çamdan, yolcusu var Adana'dan. Alim aman Alim, güzel Alim, gel sineme yaslan Alim.

Sedat Öztoprak hayatının son dönemlerinde Darül Acize'ye yerleşti. Burada bir yıl kaldıktan sonra 1947 yılında 57 yaşında bir sabah kahvaltı yaparken hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yakınlarının yardımı ve az sayıda bir topluluk eşliğinde defnedildi. 1937'de vefat eden eşinden Nazmiye, Necmiye, Necla, Bülent ve Yüksel adlı 5 çocuğu olmuştur. Kendisiyle aynı adı taşıyan ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan torunu Sedat Öztoprak ise İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Siyana Müzik Akademisi'nde eğitim almış, 2000 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevinde de bulunmuş, değerli bir opera sanatçısıydı. Programımızda son olarak bestekarımızın Tahir Oyun Havası'nı dinleyeceğiz.

Bezmi meyde sakıya devreylesin mülgül gibi. Bülbül etsin sad hezaran namesin gül gül gibi. Bertaraf kıl ruhlerinden turray-i müşkinini. Gülistan'da olmaya rağbet sünbül gül gibi. Amani'nin dizelerine Seyyid Mehmet Nuh'un Şehnaz makamındaki Murabba bestesiydi. Koro'dan dinledik. Eserin başında Kemani Ali Ağa'nın Şehnaz Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Şehnaz ve Rast makamında eserlerle birlikteyiz bu gece. Güfte ve bestesi Yahya Nazım Efendi'ye ait Şehnaz makamında bir ağır semai var sırada. Yine korodan dinliyoruz. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne Didem. Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Gamzen ciğerim deldi, deldi ciğerim gamzen. Bilmem nice olur halim, halim nice olur bilmem.

Kara İsmail Ağa'nın Şehnaz makamındaki Yürük Semai'yi var sırada. Mustafa Erses'in yorumundan dinliyoruz. Demi visal o şuha itabı neylersin? Nükûd-ı eşki nisaret hesabı neylersin? Felekte bir gün ise görmek ey gönül kastın, o mah-ı pareyi gör afitabı neylersin?

Şimdi de Rifat Bey'in Şehnaz makamındaki şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan, eylerim bahtı siyahımdan figan, nale ve feryattır karım heman, eylerim bahtı siyahımdan figan.

Güftesi Nigar Hanım'a, bestesi Tamburi Cemil Bey'e ait Şehnaz eseri Sabite Turgül Erman'dan dinleyelim şimdi de. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, efsus ki gamdan beni azat edecek yok. Tesiri muhabbetle yıkılmış müteellim, virane dili bir daha abad edecek yok.

Sıradaki Şehnaz Eser Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var. Binlerce elem çizgisidir bilse bakanlar. Onlar bana sırdaştır, onu anlayan anlar. Bir çizgi ve bir gözyaşıdır şimdi kalanlar.

Sıradaki Şehnaz eseri yine Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir bestesi. Ey verdi rana şuhi melek veş, hüsnü cemalin gayetle dilkeş, mümkün değildir bulmak sana eş, yaktı derunum manendi ateş.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Kemal Demir'in Rast makamındaki keman taksiminin ardından Koray Safkan'ı Hasbi'nin bir şiirine Şakir Ağa'nın Rast bestesinde dinleyeceğiz. Eserin günümüz Türkçesindeki karşılığı aşağı yukarı şu şekilde. Anka kuşunun yuvası gibi başımdaki saçlar karma karışıktır. Burada Mu'yi Jülide ile çekilen belalar, dertler, düşülen tuzaklar kastediliyor. Ben öyle bir tuzağa düşmüşüm ki bu tuzaktan kurtulmak imkanı yoktur. Mu'yi Jülidem olupdur serde Anka lanesi, düşmüşem bir dağ mekim, yoktur halasın çaresi.

Sıradaki rast şarkımız Lemi Atlı'nın bir bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Bu zevkü sefa sahnı çemenzare de kalmaz. Güller dökülür, bülbül ölür, hare de kalmaz.

Gülbenkyan'ın Rast şarkısını Recep Birgit'ten dinliyoruz şimdi. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Güftesi ve bestesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait rast eseri Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Baharın gülleri açtı, ah yine mahzundur bu gönlüm. Etrafa neşeler saçtı, beyhude geçti bu ömrüm.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Rast Çarkı'yı Tülin Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni, göğsünde uyut, yan ateşimden.

Güftesi Burhan Bey'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait rast şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın menbaı bir taze çiçeksin. Bekletme, yazık. Sen de solar, sen de çürürsün.

Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkının güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait. Yine Rast makamında bir eser. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nedendir bu dilizarın figanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı. Esere bağlı olarak Gevheri Osmanoğlu'nun Rast makamındaki saz semaini dinleyerek programımızın sonuna ulaşacağız. Hoşçakalın.

0: TRT Name.
1: Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Nami'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhabalar. Ben Serap Çokgörmüş. Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız. Ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar. Ayrıca bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım: kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle beraber olacak. İlk seslendirdiğim eser Nihavent makamında Zeki Müren'e ait bir eserdi. Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası. Tekrar Nihavent makamıyla devam edelim. Muzaffer İlkar'a ait bir eserle mikrofonlarınızdayız. Şarkılar Seni Söyler, Huysuz ve Tatlı Kadın.

Efendim, sıradaki eserimiz yine Nihavend makamında, müzik Teoman Alpay'a ait, sözler Münir Ebcioğlu'na. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar.

0: Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Nihavet makamından devam ediyoruz efendim. Güftesi Turgut Yerkent'e ait, bestesi Avni Anıl. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

efendim. Yine Nihavend makamında sevilen bir eser. Müzik Saadettin Öktenay'a ait, sözler Turgut Yarkent. Tac olsan başıma takmayacağım, tövbeler tövbesi.

0: TRT Name.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sıradaki eserimiz yine Nihavend makamında. Bu sefer söz ve müzik Zeynettin Maraş'a ait bir eser. Gizli aşk bu. Söyleyemem derdimi hiç kimseye diyelim.

Son Nihavend şarkımızla karşınızdayız. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Turgut Yerkent'e ait. Sevin, neşelen, sevmeyen arsın diyelim.

Evet efendim. Şimdi bir makam değişikliğiyle Muhayyer Kürdi makamına geçelim. Yeşilçam'ın sevilen eserlerinden, herkesin bildiği bir eser. Güftesi Şendoğan Arda'ya ait, bestesi Nedim Saatçi'nin. Boş çerçeve diyelim, bırakma ellerimi.

Teşekkür ediyorum. Sırada yine Muhayyer Kürdi makamında bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Amir Ateş'e ait, güftesi Melek Hiç. Bir kızıl goncaya benzer dudağın diyelim.

Sıradaki eserimiz yine Yeşilçam'ın sevilen eserlerinden birisi. Acem Kürdi makamında müzik Teoman Alpay, söz Sadık Şendil. Bana kollarını uzatsan biraz diyelim, seven ne yapmaz, buyurun.

Efendim, sıradaki eserimiz Muhayyer Kürdi makamında. Yine Yeşilçam'ın sevilen eserlerinden birisi. Beste ve güfte Sinan Subaşı'na ait. Damarımda kanımsın diyelim.

Bir programın daha sonuna geldik Akustikname'de. Bana eşlik eden saz arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed Ezgi, ben Serap Çokgörmüş, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar. Programın tekrarı sevgili dinleyicilerimiz bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRTname frekanslarında yayınlanacak, dinleyebilirsiniz. Sizlere veda etmeden önce son iki eserimizle huzurlarınıza geleceğiz. Acem Kürdi makamında müzik Saadettin Öktenay'ın, sözler Mehmet Erbulan'ın, Aşkın Kanunu'nu Yazsam Yeniden ve ardından Muhayyer Kürdi bir şarkı. İsmet Nedim Saatçi'nin müziği, sözleri Mehmet Erbulan'a ait. Aşkınla yana yana kül olsa doğacağım, adını anmayacağım diyelim. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz. Hepinize esenlikler diliyorum. Buyurun arkadaşlar.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Güzelliklerle geçeceğini umut ettiğimiz bir günün ilk saatlerinde yine en özel şarkılarla yanı başınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Geçmiş zaman olur ki programıyla huzurlarınızdayız. Bugün de kalbe dokunan şarkılarla maziden günümüze harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner bize eşlik ederken programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen. Yine mikrofon başında olacağım. Efendim, programımız Kürdeli Cazker makamında şarkılarla başlıyor. İlk olarak Sadi Hosses'in güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait şarkısında Faruk Tınaz'a kulak vereceğiz. Kıymetli sanatçımızı 2021 yılının Aralık ayında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz. Ve sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar albümünde yer alan bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey. Mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

Kıskanıp ellere vermek istemedim. Güle güle, güle güle gençliğim. Beste ve güftesi Necip Gülses'e ait Kürdili Hicazkar şarkıyı Gökhan Sezen'den dinledik. Keşke imkan olsa da herkesten sakındığımız o kıymetli zamanlara çabucak geri dönebilsek efendim. Hiç veda etmesek. Zira gençlik yılları belki biraz sancılı ama bir o kadar güzel. Birçoğumuzun yüzünde tebessümle andığı anılardan ibaret. Ama diyoruz ki yaşınız kaç olursa olsun ruhunuzdaki o tazeliğe, içinizde halen esen gençlik rüzgarlarına lütfen veda etmeyin ve şarkılarla o rüzgarları estirmeye devam edelim. Şimdi Gönül Akkor'a kulak verelim ve Yusuf Nalkesen'in Kürdeli Hicazkar şarkısında dinleyelim sanatçıyı. Saymadım kaç yıl oldu seninle ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Nesli Sipahi Baki Duyarlar'ın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Hicazkar şarkısıyla bize seslendi. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Birlikteliğimiz yine Kürdeli Hicazkar makamındaki şarkılarla devam ediyor. Bu defa 2020 yılında aramızdan ayrılan değerli kanun sanatçısı bestekar Necdet Varol'un sevilen bir şarkısıyla sizlere sesleneceğiz. Çiğdem Yarkın bizlerle birlikte. Aşk büyük bir yalan, sonu hep hüsran, seven gönüllere hep acı ve hüsran.

Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdiğim bilemezsin. İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehen Marmara, Zeki Duygulu'nun Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait şarkısını seslendirdi. Birlikteliğimize yine Kürdeleci Asker makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Yine 90'lı yıllara uzanıyoruz efendim. Cemal Safi'nin o güzel dizeleri ve Bilge Özge'nin nameleriyle Nalan Altınörs bizlere sesleniyor. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Mavi boncuk tak da gel gören maşallah desin. Alaaddin Şensoy'un Güftesi Kamil Başaran'a ait Muayyer Kürdi şarkısında Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Bu dinlediğimiz eser sanatçının Kanımda Kıvılcım isimli albümünde yer almaktaydı. Yine 90'lı yılların o güzel rüzgarları esmeye devam etsin. Şimdi Samime Sana'ya kulak verelim. Sanatçı Faruk Şahin'in Güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Hüzam eserinde dinliyoruz. Kader dedim sensizliğin adına.

Ziya Taşkent'in güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Hüzzam kelime anlamıyla ağır bir hüzün anlamına gelmekte. Bu nedenle Hüzzam makamındaki şarkılarda o derin hüznü hissedebiliyoruz. Her ne kadar şarkı ritmik ve hareketli olsa da, üstelik çok da eski bir makam, ama dinlerken o şarkıların derininde yatan hüznü kalplerde hissediyoruz. Biz size bu hüznü yoğun olarak hissettirmemek adına biraz hareketlenelim istedik ve Hasan Eylen'e kulak verelim istedik. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısıyla seslenecek şimdi sanatçı bizlere. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş.

Değerli sanatçı Zekai Tunca, bestesi kendisine, güftesi ise kıymetli şair, söz yazarı Cemal Safi'ye ait Hüzam şarkıyla bizlere seslendi. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. İşte seven kalpler için bir nasılsın sorusu bile çok özel değil mi değerli dinleyiciler? Sizler de sevdiklerinizi lütfen hiçbir zaman ihmal etmeyin. Zira bizlere ulaştığınız mesajlarla da çok mutlu oluyoruz. Her gün programımızın paylaşımlarının altına siz de mesajlarınızla o güzel iletileri bizlere sunuyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz biz de. Geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak. Ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel şarkının ardından yayınımız Rast makamında eserlerle devam edecek. Ferit Sıdal'ın güftesi Sedat Ergintu imzalı şarkısında Gönül Yazar'ı ağırlayacağız. İsmiyle müsemma bir eser seslendirecek sanatçı.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hilal Çelebi, Ali Şenuzan'ın güftesi Tevfik Baykar'a imzalı Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Gittiğin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak diye seslendi bizlere. Bir diğer adıyla Bekleyeceğim isimli şarkıyı söyledi. Birliktelimiz yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Sırada bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi var. Sözleri İlkan San tarafından kaleme alınan bu şarkıyı değerli sanatçı benim kıymetli hocam Faruk Salgar'ın icrasıyla

Ayşegül Durukan Sevgim İçin isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir dramalı Hasan Hasgüler şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Bahar gelir, bülbül öter. Diliyoruz bu güzel şarkıyla bahar tadında, bahar ferahlığında olur her dakikanız, her anınız efendim. İçimizde kıpır kıpır oldu. Şimdi ise biraz daha ritmimizi düşüreceğiz. Bir Baki Duyarlar şarkısında Umut Akyüre'ye kulak vereceğiz. Hayatımızda yaşadığımız zorluklar sonrası bazen umutsuzluğa kapıldığımız dakikalar olur. İşte bu şarkı aslında o anları anlatıyor. Ancak hiçbir zaman hayata küsmeyelim efendim. Yine güzelliklerle yol almaya devam edelim. Elbette en sonunda mutlaka umut vardır diyoruz. Ve Umut Akyüre'ye kulak veriyoruz. O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Evet, bazen dinlediğimiz güzel Türk müziği şarkılarımıza hüzünleniyoruz ama bizim programımızda ağır hüzünlere yer yok. Her daim enerjinizi yükseltmeye, moralinizi yüksek tutmaya çalışıyoruz dinlediğimiz şarkılarla. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirecek. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçti diyecek.

Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Selçuk Tekay'ın güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak şarkısını Hülya Sözer'den dinledik. Sanatçı 90'lı yıllarda sahnelerde, televizyonda bir rüzgar estirmişti. Özlediğimiz bir ses Hülya Sözer. İnşallah ilerleyen dönemlerde de kendisini dinleme şansımız olur. Şimdi ise 97 yılına uzanalım. Yıldırım Gürses'in Anılarla Yıldırım albümünden bestesi kendisine, güftesi Kemalettin Kami Kamu'ya ait Uşak şarkısını dinleyelim. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde.

Müzik Dairesi Başkanlığı prodüktörlüğünde yayınlanan solo albümler serisi kapsamında Nusret Yılmaz'ın 2014 yılında yayınlanan solo albümünden Uşak Bir Türkü'ye kulak verdik. Yine neşelendik, yine günümüz renklendi efendim. Şimdi ise Aşıklar Makamı'nın o güzel namelerinde Mehmet Özkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2015 yılında Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden bir kaydı sizlere sunuyoruz. Bu konser aynı zamanda albüm haline getirilmişti. İşte bu konserde seslendirmiş olduğu Celal Abacı'nın güftesi Kemal Özcan'a ait şarkısıyla dinliyoruz Mehmet Özkaya'yı. Bir bakışla kalbim yaktın, hayatıma anlam kattın. Ben sevdadan habersizken can suyunu sen uzattın.

Türk müziğinin sevilen sanatçıları Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti, 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinden anonim bir türkü sundular bizlere. Bu güzel türkü de yine caz müzik nameleriyle renklendirilmişti. Farklı tarzda bir yorumla dinledik bu sevilen eseri. Efendim, birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız. Yine geçmişe uzanacağız. Sanatçının 1989 tarihli Öyle Özledim Ki İmkansız adıyla bildiğimiz iki isimli albümünden bir şarkı sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eser bir Bilge Özgen bestesi, Güfte Ayten Baykal imzalı. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı, dünya seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Değerli dinleyicilerimiz, bu nostaljik paylaşımın ardından ne yazık ki bir yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz biz her gün TRT Name frekansından en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Yarın yeniden bu frekansta Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Sevim Tanürek'ten dinleyeceğimiz bir Tatyos Efendi şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.